geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor.

Beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

Selamlar selamlar bütün dinleyenlerimize. Keyifli güzel bir sabah diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. En güzel şarkıları bulunduğunuz yerlere gönderiyoruz. Şu an iş yerlerinde olanlar var tabii ki. Hayırlı işler sizlere. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar diliyoruz. Kolay bir gün olsun. Günlerden 1 Temmuz. Yeni bir ay. Yeni bir umut anlamına da geliyor. Yeni bu ayda her şey gönlünüzce istediğiniz gibi olsun. Her şey güzel olsun efendim. Ben Serdar. Radyolarınız açık olsun.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının çok arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken, ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtiyor.
2: Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital. Sie handeln sichtbar und verborgen. Wir stehen im Fadenkreis hybrider Bedrohungen.
1: Dobrindt'e göre yabancı aktörlerin Almanya'daki faaliyetleri de ciddi artıyor. Bakan saldırıların, casusluk faaliyetlerinin ve aşırılık yanlısı yapıların güçlendiğine dikkat çekiyor. Dobrindt, en büyük dış tehdidin Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Buna göre Rusya Almanya'da altyapıyı hedef alıyor, dezenformasyon yayıyor ve geçici ajanlar üzerinden casusluk faaliyetleri genişletiyor.
2: Ausländische Aktivitäten in Deutschland, sie steigen. Mitteilungen und Erkenntnisse von Anschlagsvorbereitungen, sie steigen. Zahlen gewaltbereiter Extremisten steigen. Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
1: Bakan, mevcut tehditler karşısında Almanya'nın güvenlik alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgularken, Bakan Dobrindt özellikle teknik imkanların ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
2: Was diesen Extremismus-Phänomenen gemeinsam ist, ist, dass sie gemeinschaftlich ein Feindbild identifizieren und damit auch eine Brücke zwischen den Extremismusphänomenen bauen. Das ist der Antisemitismus, die Israelfeindschaft. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden steigt an. Der Hass ist deutlich spürbar, nicht nur im Netz, in der digitalen Welt, sondern auch auf unseren Straßen.
1: Değerli dinleyenler, Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'da özgürlük ve demokrasi ciddi baskı altında. Bakan Berlin'de anayasayı koruma raporunu tanıtırken tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini ifade etti. Raporda özellikle dış tehditlere dikkat çekildi. Dobrindt, Rusya gibi yabancı güçlerin Almanya'daki altyapıyı hedef aldığını, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü ve sürgündeki muhalifleri tehdit ettiğini ifade etti. Yine gelişmelerle ve konularla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: kadar içerim. Selamlar selamlar bütün dinleyenlerimize. Keyifli güzel bir sabah diliyoruz. Burası Metropol FM. Ben Serdar. En güzel şarkıları bulunduğunuz yerlere gönderiyoruz. Şu an iş yerlerinde olanlar var tabii ki. Hayırlı işler sizlere. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar diliyoruz. Kolay bir gün olsun. Günlerden 1 Temmuz. Yeni bir ay, yeni bir umut anlamına da geliyor. Yeni bu ayda her şey gönlünüzce, istediğiniz gibi olsun. Her şey güzel olsun efendim. Ben Serdar, radyolarınız açık olsun.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Musmutlu sabahlar, hep keyifli sabahlar bütün dinleyenlerimize. Metropol FM'desiniz, tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla güne beraber başlıyoruz. Günlerden çarşamba, 1 Temmuz, günaydın.

Selam selam selam merhabalar. Metropol FM'desiniz. Bugün Bremen'de ve Niedersachsen'de son okul günü. Öğrenciler tatile giriyor ve öğrenciler karnelerini alacaklar ve artık aileler tatil mekanlarının, tatil bölgelerinin ya da memleketin yolunu tutuyorlar. Hele de arabayla gidenler. Son hazırlıklar yapılmıştır. Sizlere de iyi yolculuklar, iyi tatiller diliyoruz. Kazasız belasız yolculuklar diliyoruz efendim sizlere. Keyifli şarkılarla devam edelim. Ben Serdar, hoş geldiniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Günaydın, mutlu sabahlar. Almanya milli takımı Almanya'ya geri döndü. Çok ciddi bir hayal kırıklığı. Almanya Paraguay'a elendi. Önceki akşam, gece dememiz lazım aslında, penaltı atışlarında şok bir şekilde Paraguay'a elendi Almanya. Hani iyi de bir futbol oynamadı aslında. Onu da hani doğruya doğru söylemek gerekir. Hem Alman halkında hem Almanya'da Alman takımını destekleyen insanlar da hem de tabii ki milli takım futbolcularında, Almanya milli takımı futbolcularında çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Futbolcular Almanya'ya geri döndü. Ve şimdi ne olacak? Nagelsmann antrenör görevi bırakacak mı? Şöyle baktığınız zaman hani uluslararası bir dünya starı var mı Alman milli takımında diye düşündüğünüzde pek akla bir isim gelmiyor. Bir Havertz var Arsenal'den, bir de Galatasaraylı Sané bilinen bir futbolcu ama diğer futbolcular sanki çok fazla bilinmeyen futbolculardı. Acaba bir star eksikliği mi hissetti Almanya? Bunlar tartışılıyor. Nagelsmann da görevimin başındayım, devam edeceğim demişti ama bakalım zaman ne gösterecek. Göreceğiz hep beraber. Günaydın.

Günaydın, merhabalar. Metropol FM burası ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımız. Çarşamba sabahında işte karşınızda. Günaydın. Herkese keyifli sabahlar, güzel bir gün diliyoruz. Günlerden 1 Temmuz. Yazın tam ortasındayız. Temmuz'u başlattık. Geriye bıraktığımız aydan çok daha iyi bir ay, çok daha güzel bir ay olmasını diliyoruz. Böyle sıcaklık anlamında çok fazla bunaltmayacak bir ay olsun tabii ki. O da hepimizin aklına geliyordur şimdi. Bize ulaşın. 030-217-970-71 bizim hem WhatsApp hem de stüdyo telefon numaramız. Güzel bir gün diliyoruz efendim herkese. Ben Serdar. Guten Morgen.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Manifest ve Ajda Pekkan Hileli. Günaydın. Günlerden 1 Temmuz, haftanın ortası. Çarşamba 1 Temmuz tarihi itibariyle. 1 Temmuz tarihi itibariyle Almanya'da bazı değişiklikler var. Onlardan bir tanesi, eğer vaktiniz olduysa ve unutmadıysanız ve beni de dinlediyseniz, arabanıza mesela dün benzin atmışsınızdır. Atmadıysanız tüh be dersiniz bugün. Fiyatları görünce hatta daha fazla hay ben kafama dersiniz. Ben dedim çünkü. Burada o kadar anonsunu yaptım. Benzin atın, benzin atın. Pahalanacak diye kendim atmadım. Ve dün saat 12'de fiyatlar zamlandı. Ondan sonra da pek fazla düşmedi. Ve bugün saat 12'de asıl zammı o zaman göreceğiz. Evet, bu 2 ayla sınırlı olan akaryakıt vergisindeki geçici indirim dün sondu. Ve bugün yine eski düzen devam edecek tam anlamıyla. Gelirken benzin istasyonlarına fiyatlara baktım. Dizel 1.90'ın üzerinde. E10 benzindi. Hatta hep önünden geçtiğim benzin istasyonunda 1.99'du. Dün 1.80'di. Arada nereden baksanız litrede bir 20 sent falan fark ediyor. Değerli dinleyenler, başka ne gibi değişiklikler var bugün itibariyle? Onlara yer vereceğiz birazdan.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Bugün itibariyle ne gibi yenilikler var hayatımızda? 1 Temmuz tarihi itibariyle genelde Almanya'da bazı değişiklikler yürürlüğe girer. 1 Temmuz tarihi bunun için, bu yeniliklerin yürürlüğe girmesi için seçilen özel önemli tarihlerden biridir. Biraz önce bahsettik. Akaryakıt vergisindeki 2 ayla sınırlı olan vergi indirimi son buldu dün. Bugün yine zamlı fiyatlarla benzin alacağız. Bunun dışında bugün itibariyle emeklilere %4.24 oranında daha fazla emekli maaşı ödeniyor. Almanya'da 21 milyon emekli var. Almanya'da dışarıda gördüğün her 4 insandan birisi emekli. Evet. Bugün itibariyle Bürgergeld yok. Bugün itibariyle Bürgergeld'in ismi Grundsicherung oluyor ve artık job center randevularına gitmeyenler veya kendini iş aramayanlar, Bewerbung yazmayanlar daha fazla ceza alacak ya da paraları çabuk kesilebilecek. Bugün itibariyle bu kural da yürürlükte, kıymetli dinleyenler. Aynı zamanda bakım sektöründe bugün itibariyle kişinin donanımına göre, çalışanın donanımına göre saatte 21 euro 3 centlik asgari ücret uygulaması bakım sektörüne yürürlüğe giriyor. Bugün itibariyle hayırlı olsun diyelim o zaman. İnternet üzerinden alışveriş yapanlar, hele de bu Temu gibi, Shein gibi sitelerden alışveriş yapanlar, sizler için de özellikle bir değişiklik var bugün itibariyle. Ona da az sonra yer vereyim. Önce Funda Arar, Yüreğimden. Günaydın.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: 6.43 olmak üzere saatlerimiz. Günaydın, bugün itibariyle neler değişiyor? Az önce söyledik, akaryakıt vergisindeki 2 ayla sınırlı vergi indirimi dün son buldu. Benzin bugün itibariyle yine pahalı. Emeklilere daha fazla maaş var bugün itibariyle 4.24 oranında. Burger Geld'in ismi Grundsicherung olarak değişiyor bugün itibariyle ve Job Center randevularına gitmeyenler ve bunu tekrarlayanların paraları daha fazla, daha çabuk kesilebilecek. Bunun dışında ne var? İnternetten özellikle Temu gibi, Shein gibi Çin merkezli alışveriş sitelerinden alışveriş yapanlar artık 150 euro altındaki alışverişlerinizde daha fazla kargo ücreti ödemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Avrupa Birliği bugün itibariyle bunu yürürlüğe sokuyor. Avrupa'ya her gün Çin'den 16 milyon küçük kargo paketleri geliyormuş. İşte Temu'da gördüğünüz küçük bir ev aleti, ne bileyim bir soyacak, ne bileyim bir bıçak ya da bir pense veya başka bir şey. Bunları çok ucuza alabiliyorsunuz ve her gün 16 milyon paket gönderiliyormuş efendim. 16 milyon paket. Bunun hem Almanya'daki ya da Avrupa'daki diğer ülkelerdeki ekonomiye zarar verdiği düşünülüyor. Oradaki İşte bu ürünle aynı ürünleri üreten firmalara zarar verdiği, haksız rekabete neden olduğu düşünülüyor. Ve bu nedenle de mesela artık her bir ürün için, her bir farklı ürün için 3 euro, 150 euronun altında kalıyorsa toplam paket değeri, her bir ürün için 3 euro ekstradan bir ücret ödenmesi gerekecek. Temu şirketi ve Shein şirketi bunları ödemek zorunda kalacak. Onlar da tabii ki bunu kendi ceplerinden çıkarmak istemedikleri için ya ürünlerini zamlayacaklar ya da kargoyu pahalandıracaklar. Mesela kıyafet aldınız, ayakkabı aldınız, tişört aldınız, pantolon aldınız. Pantolonlar için toplamda 3 euro, ayakkabı için 3 euro, tişört için de 3 euro, ne yaptı? 9 euro ekstradan ödemek zorunda kalabilirsiniz. Paketin toplam değeri ya da alışverişinizin toplam değeri 150 euronun altında kalması durumunda. Bugün itibariyle Avrupa Birliği bu alışverişlerimize de barnağını soktu yani. Başka ne var? Bir de şu var. Bugün itibariyle trafik cezalarında zaman aşımı süresi 3 aydı. Mesela bir yerde ceza yediniz ve ceza gelmedi. 3 aydan sonra gelen ceza artık sayılmıyor. Daha doğrusu zaman aşımına uğramış oluyor. O 3 aylık süre 6 aya yükseltiliyor. Ya. Tüh lan, dün 3 ay bitiyordu. O zaman şanslısın ama bugün o 3 ay biterken ne oluyor? 3 aydan 6 ay oluyor ya.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Zeynep Bastık. Ara ara ara bizi de arayabilirsiniz. 0-32-117-970-71 Serdar, bugün itibariyle yürürlükte olan yeniliklerden bahsettin, değişikliklerden bahsettin. İçimiz karardı ya, diyorum. Harbiden ya, bizim hayrımıza hiçbir yenilik yok ya. Benzin pahalandı. Ha, emekli büyüklerimize daha fazla para. Onlara hayırlı uğurlu olsun. Bakım sektöründe de çalışanlara, donanımlarına göre, kalifikasyonlarına göre 21 euro 3 centlik bir asgari ücret uygulaması bugün itibariyle yürürlükte. Hava nasıl? Havaya da bir bakalım ya. Hava nasıl? Son günlerdeki sıcak hava biraz daha serinledi. Hani aslında katlanabileceğimiz, dayanabileceğimiz hava bu. Güneybatı ve aynı zamanda batı bölgelerinde güzel bir yaz havası var. Fazla bunaltmayan 28-29 derece mesela. Mannheim, Ludwigshafen bölgeleri bugün hafif bulutlu. Stuttgart'ta 26-27 dereceyi göreceğiz. Bakalım bir Frankfurt ve çevresi. Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim bölgeleri yine parçalı bulutlu bir havada 26-27 derece. Birkaç günde böyle devam edecek deniliyor. Bugün yağmur ihtimali %30 ile %50 arasında bu bölgelerde. Köln parçalı bulutlu, daha fazla güneşli, 26-27 derece. Koblenz'de 26-27 derece. Bremen parçalı bulutlu, 25. Hamburg'da da zaman zaman ara ara yağmur görülebilir, hafif de olsa 24-25 dereceye kadar sıcaklık yükselebilecek. Berlin'de de hafif yağmurlu bir gün bugün, kapalı bir gün, 21-22 dereceyi göreceğiz. Kıymetli dinleyenler, fazla bunaltmayan bir hava var. Güzel. Kendinize dikkat edin. Radyolarınız açık olsun. En güzel şarkılar sizler için gelmeye devam ediyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Ursula Winkler. Die Spitzen von Union und SPD kommen heute zu den möglicherweise entscheidenden Beratungen über ihr Reformpaket zusammen. Im Koalitionsausschuss wird es unter anderem um Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen sowie Rente, Gesundheit und Pflege gehen. Ob es schon heute zu Entscheidungen kommt, ist offen. Es kann auch sein, dass die Verhandlungen in die Verlängerung gehen. Die Koalition will sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Es ist mehr als nur eine Namensänderung. Ab heute heißt die Unterstützung für Langzeitarbeitslose nicht mehr Bürgergeld, sondern Grundsicherung. Und damit treten deutlich schärfere Regeln für die Bezieher in Kraft.
2: Wer zumutbare Arbeit ablehnt, Fördermaßnahmen abbricht oder wiederholt Termine beim Jobcenter versäumt, muss mit drastischen Leistungskürzungen rechnen bis hin zur kompletten Einstellung aller Zahlungen. Außerdem muss ab jetzt jeder, der mehr als 15.000 Euro Vermögen angespart hat, dieses Geld zum Leben nutzen. Bislang galt im ersten Jahr eine Grenze von 40.000 Euro. Über die Höhe der Zahlungen wird politisch zwar diskutiert, vor allem aus der CDU und CSU kommen Forderungen, den Regelsatz zu kürzen, aber im Moment bleibt er unverändert bei 563 Euro für Alleinstehende. Uli Reitinger, Berlin.
1: Ist das eine gute Nachricht für Flugreisende oder nur für die Airlines? Bei Flügen aus Deutschland wird jetzt weniger Ticketsteuer fällig.
3: Nach der Corona-Pandemie erholte sich der Luftverkehr aber in Deutschland schwächer als anderswo in Europa. Flughäfen und Airlines machen dafür die hohen Gebühren und Steuern in Deutschland verantwortlich und ziehen teilweise Flüge aus Deutschland ab. Als Gegenmaßnahme senkt Deutschland nun die Ticketsteuer. Pro Flug macht das je nach Entfernung zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro aus. Die Flugbranche findet das viel zu wenig. Umweltschützer dagegen sprechen von einem klimapolitischen Fehlanreiz. Für Flugreisende bleibt die Frage, ob die Airlines die gesenkte Ticketsteuer überhaupt weitergeben. Und selbst wenn ja, ob das nicht durch andere Preisanstiege wieder aufgefressen wird. Ronny Thorau, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Fußball. Topfavorit Frankreich hat bei der WM mit 3:0 gegen Schweden gewonnen und trifft im Achtelfinale auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. Mitgastgeber Mexiko besiegte Ecuador mit 2:0 und muss in der nächsten Runde gegen den Kongo oder England ran. Norwegen gewann mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Der nächste Gegner ist Brasilien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Dinleyenler, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, terörsüz Türkiye süreci, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar ele alındı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olurken 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirildi. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı kabul etti. Kabule Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner de katıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında görüşmelerde dış politikadan, ticaretten, göç ve vize konularına kadar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlam ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde milleti seçeneksiz bırakmayacaklarını ifade edip bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mutlak Putlan ve Yeni Parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz diye konuşan Grup Başkanı Özel, hukuken, siyaseten ve fiziken asla yorulmadık, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz dedi. Bu mücadeleyi asla bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Yap işlet devlet modelinde yer alan otoyol ve köprü ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendi. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 95 liradan 110 TL'ye çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Ancak kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Oynat Yıldız Tilbe. Günaydın, merhabalar. Metropol FM burası. Çay Şekeri programımızın ikinci saati başladı.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Hayırlı olsun, uğurlu olsun, keyifli olsun, güzel olsun, mutlu olsun, stressiz olsun, kazasız belasız olsun. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortası ve Temmuz'un ilk günü. 1 Temmuz bugün ve Bremen'de okullar tatile giriyor bugün. Son okul günü. Karne günü, aynı zamanda Niedersachsen'de de ve Berlin'de de haftaya, tam bir hafta sonra okullar tatile giriyor. Hamburg'da da ailelere, çocuklara, kardeşlerimize iyi tatiller diliyoruz efendim. Benzin pahalandı, gördünüz mü? Normalde bugün itibariyle pahalanması gerekiyordu ama işte yeni bir kural var. Saat 12'de benzin istasyonları fiyatlarını zamlayabiliyor. Dün o zam geldi. O zamdan sonra ertesi güne kadar yine bir fiyat düşüyordu. Zam geldi ama düşüş olmadı. Dün saat 12'de bir zam geldi. Ondan sonra pek bir indirim olduğunu görmedim ben benzin istasyonlarında. Şimdi bugün 12'yi bekleyeceğiz. Bir zam da orada gelecek. Dün benzin attınız mı arabanıza? Kaçtan attınız ya da benim gibi tüh be diyenler var mı? Tüh be diyenler bir barınak kaldırsın. Benzin istasyonları da bayağı kalabalıktı dün. Dedim biraz da öbüründen giderim. Orada atarım, burada atarım. Ondan sonra unuttum gitti vallahi. Bayağı kalabalıktı. Şey gibi, Kapı Kule sınır kapısı gibi mübarek. Dün 1.71-1.72 olan dizel bu sabah baktım 1.98. Çakın milleti anasını satayım, ne olacak?

0: Sena Şener, Faruk Sabancı, Gurbet, Günaydın Özdemir Erdoğan unutulmaz eseri. Atakan Bremen, dün dizel 1.69'du. Aynı tankçılarda şu an 1.79. Oo, onlar insaflıymış ya. Ayhan Ludwig Safen, evet maalesef ben de arabayı fulleyemedim. Nereden bakarsan 7-8 euro zararım var diyor. Gitti döner parası. Eğer bugün atmazsan ben sana söyleyeyim. O döner parası döner ayran parası olur ona göre. Küçük bir ara sonra buradayız. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Skor kralı yarışmamız devam ediyor. Hast du Lust ein iPhone 17 zu gewinnen? Dann sag uns, wie das Spiel morgen zwischen Spanien und Österreich in der regulären Spielzeit enden wird. Mit bisschen Glück kannst du ein iPhone 17 gewinnen, mein Lieber oder meine Lieben. Skor kralı yarışmamızda iPhone 17 kazanma şansınız var. Bunun için İspanya-Avusturya maçı yarın kaç kaç biter? Instagram sayfamızdan bize tahmininizi gönderin. Doğru tahminler arasında yapacağımız ilk çekilişte kıymetli dinleyenler. 100 euro değerine Meray Kuruyemiş'ten harika bir hediye paketi kazanıyorsunuz. En çok sevdiğiniz Meray Kuruyemiş ürünlerinin bulunduğu bu 100 euro değerindeki paketi size armağan ediyoruz. Ve o güzel kuruyemişleri yerken bir yandan da maç keyfi yapıyorsunuz. Diğer yandan bir adet DAB radyo kazanıyorsunuz ve isterseniz Alman milli takım forması, isterseniz Türkiye milli takım forması, isterseniz Arjantin, isterseniz İspanya, isterseniz Portekiz, isterseniz başka bir ülkenin milli takım formasını kazanabiliyorsunuz. Bizden milli takım kuçayınları kazanıyorsunuz, forma kuçayınları. Yapmanız gereken şey Instagram'a girin. İspanya-Avusturya maçı kaç kaç biter? Hemen tahmininizi gönderin. Doğru gelen bütün tahminler arasında Dünya Futbol Şampiyonası boyunca yapmış olduğumuz bütün tahmin yarışlarına doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız final çekilişinde bir adet iPhone 17 kazandırıyoruz. Yani bütün maçlara tahminlerinizi gönderin. Ne kadar çok doğru tahminde bulunursanız o kadar iPhone 17'yi kazanma şansınız yükseliyor arkadaşlar. Bol şanslar herkese. Birazdan dün oynanan ve bugün oynanacak maçlara bakalım.

Demet Sağroğlu. Demet Sağroğlu ve Melis Fis. Aşk perisi. Güzel oldu bu da. Dünya futbol şampiyonası devam ediyor. Türkiye'siz, Almanya'sız devam ediyor. Ama heyecan sürüyor. Favori Fransa İsveç'e acımadı. 3-0 kazandı dün akşam. Norveç'te Haaland'la beraber fil dişi sahilini 2-1 mağlup etti. Fransa'nın İsveç'i 3-0 yendiği dün akşamki maçta Mbappe 2 tane gol attı ve turnuvada attığı gol sayısını 6'ya yükseltti. Messi ile aynı gol sayısına ulaştı. Ama Messi'nin de cumartesi sabahı oynayacağı bir maç var daha. Şu an dünya futbol şampiyonasının hani bu starlar bu dünya futbol şampiyonasının hangi isimler öne çıkıyor diye soracak olursanız Messi, Mbappe ve Haaland bu üçü. Haaland da takımının dün gollerinden birini attı. Norveç 2-1 kazandı fil dişi sahiline karşı. Sabaha karşı oynanan maçta da ev sahiplerinden biri Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura son 16 turuna kalmayı başardı. Bugün saat 18'de İngiltere Kongo ile karşı karşıya geliyor. Bu maç sizce kaç kaç biter? Bana tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Başka hangi maçlar var? Dünya Futbol Şampiyonası son 32 turunda. Belçika Senegal saat 22'de ve sabah saat 2'de Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek. Bosna'ya bol şanslar, bol başarılar diliyoruz. Ve yarın İspanya'ya bol şanslar, özellikle saat 21'de Avusturya ile oynuyor. Dinleyenlerimizin büyük bir bölümü İspanya'yı destekliyor. Biz de Viva İspanya diyoruz. İspanya Avusturya saat 21'de. Bu maçlar kaç kaç biter? İngiltere Kongo kaç kaç biter? Belçika Senegal kaç kaç biter? Amerika Bosna Hersek ve

Amerika-Avusturya maçı. Pardon, İspanya-Avusturya maçı. Bu ara skor kralı yarışmamızda da İspanya-Avusturya müsabakasının skoruyla ilgili bize tahminlerinizi gönderiyorsunuz. iPhone 17 kazanma şansınız var. Hatırlatalım sizlere.

İngiltere 3-1 kazanacak demiş dinleyicimiz. İspanya'da 4-1 alır diyor. Almanya'da yaşayan, Avrupa'da ya Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşları için askerlikle ilgili enteresan bir yasa teklifi var. Bundan bahsedeceğim biraz sonra.

Karakaş, Gözlerin Elmas, Pau'dan geldi bu güzel parça. Güzel diyorum. Nuri Sesi Güzel'in unutulmaz şarkılarındandır. 7.42 saatler. Ve gurbetçilere askerlik muafiyeti mi geliyor diye bir haber yapıldı. Hürriyet gazetesinin haberi bu. Hürriyet gazetesinin haberi. AK Parti tarafından meclise sunulacak değişiklik teklifiyle yurt dışında yaşayan Türklerden bulundukları ülkede askerlik yapanların Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasının yolu açılacak deniliyor. Almanya'da yaşıyorsunuz, Almanya'da askerlik yaptınız ve Türkiye'de askerlik yapmanıza gerek kalmayacak bu yasa teklifi eğer kabul edilirse Hürriyet gazetesinin haberi doğrultusunda. Bu kişiler kaçak sayılıyormuş askerliklerini yerine getirmediklerinde. Haber de bu yazıyor. Konuyla ilgili hemen bugün dinleyenlerimize Serdar bu haberi gördün mü diye bana birçok mesaj, mail geldi. Hürriyet gazetesinin haberi doğrultusunda bununla ilgili bir teklif gelecekmiş. Daha gelmedi. Hemen konsoloslukları aramayın. Nereden duydunuz diye soruyor oradaki arkadaşlar. Serdar söyledi Metropol FM'de. Ondan sonra bana diyor sen niye böyle bir şey anlatıyorsun? Dolayısıyla daha bu teklif aşamasında sunulacakmış daha. Teklif bile edilmedi. Haberler var o yönde. Söyleyeyim tamam mı? Nasıl kendimi olaydan sıyırıyorum ama. Abi Almanya ile zaten özel anlaşma vardı. Yani o kural hep aynıydı Almanya için diyor. Onu değiştirdiler diye hatırlıyorum. Necip. Necip. Yapma Necip. Hakan gitti sen mi geldin Necip? Dün Filiz Hanım'la Filiz Gedikoğlu'yla bir bağlantı yapmıştık. Frankfurt'tan Türkiye'ye arabalarıyla yola çıkmışlardı. Dün Sırbistan'dalardı. Türkiye'ye varmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz Türkiye'ye. Şu an Edirne'de otelde kahve içip sizleri dinliyoruz. Herkese selamlar diyor. Herkes bizi aradı. Arkadaşlarımız bizi aradı. Bizi duyunca bizi aradılar diyor. Sıla yoluna çıkacak olanlar ya da Sıla yolunda şu an bizi takip edenler. Sizlere de kazasız belasız yolculuklar. İnşallah bir an önce sağ salim. Gitmek istediğiniz yerlere ulaşırsınız. Bugün de hem Nida Sachsen'de hem de Bremen'de artık son okul günü, karne günü tatiller başlıyor. 6 haftalık yaz tatili başlıyor. Sevdiklerinizle, çocuklarınızla, ailenizle güzel bir tatil geçirmenizi, keyifli ve çok güzel dinlenebileceğiniz bir tatil geçirmenizi diliyoruz değerli arkadaşlar. Saatlerimiz 7.45. Tadını çıkarın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.

0: Senin frekansın.
1: Metropol FM.
0: Senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Ta ki seni görene kadar. Ankara Ekos Metropol FM'deydi. Ben Serdar. Günaydın efendim. Herkese merhabalar. Almanya'da bir vergi reformu olacak mı? Hükümet ortakları. Evet, yine konu hükümet ortakları. Sıkıcı konular biliyorum ama bu sıkıcı konular bizim hayatımızı, cebimize inen, soframıza geleni belirliyor. Evet, değil mi? Hükümet ortakları bugün başbakanlıkta bir araya geleceklermiş. Çay var, kahve var, meşrubat var, bisküvi var, kek var, pasta var. Konu şey, düşük gelirli ve orta gelirli insanların işte vergi yükünü biraz hafifletmek, aynı zamanda çok fazla para kazananlara daha fazla, yani daha az kazanan ya da orta gelirli olan insanlardan daha az vergi alıp onlardan alınmayan vergi daha çok kazananlardan alınsın deniliyor. CDU da buna karşı çıkıyor. Böyle bir anlaşmazlık var. Bakalım bugün ne konuşulacak? Hükümet ortakların liderleri, CDU'nun, SPD'nin ve CSU'nun liderleri bir araya gelecekmiş. Niye gülüyorum? Onlar bir araya geldiği zaman kommt echt nur Kacke raus. Das wird ja wieder spannend.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Ursula Winkler. Die Spitzen von Union und SPD kommen heute zu den möglicherweise entscheidenden Beratungen über ihr Reformpaket zusammen. Im Koalitionsausschuss wird es unter anderem um Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen sowie Rente, Gesundheit und Pflege gehen. Ob es schon heute zu Entscheidungen kommt, ist offen. Die Koalition will sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Der Tankrabatt ist vorbei. Das könnte sich um 12 Uhr besonders bemerkbar machen, denn der Steuerrabatt ist zwar seit Mitternacht Geschichte, Preiserhöhungen sind aber nur mittags erlaubt. Offensichtlich haben aber viele Tankstellen die Preise zuletzt schon stark erhöht.
3: Viele Autofahrer haben die letzten Stunden des Tankrabatts noch genutzt. An manchen Tankstellen gab es teils riesige Schlangen. Der ADAC hält die aktuellen Preisaufschläge trotzdem für nicht gerechtfertigt. Die Ölpreise seien zuletzt gesunken. Trotzdem hätten die Mineralölkonzerne die höhere Steuer offenbar schon vor dem offiziellen Ende des Tankrabatts eingepreist. Das Bundeskartellamt hat angekündigt, überzogene Erhöhungen genau zu prüfen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Noch nie waren die Ozeane im Juni so warm. Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat zum Sommerbeginn einen neuen Rekord erreicht. Das haben die Experten des EU-Klimadienstes Copernicus und des Copernicus-Meeresdienstes gemessen.
4: Etwa 21 Grad Wassertemperatur haben die Experten gemessen. Die Adria, das Mittelmeer, wird sich in diesem Sommer für viele Urlauber wohl anfühlen wie eine Badewanne. Zumal in den kommenden Monaten wohl weitere Rekorde gebrochen werden. Grund für die Erwärmung sei der Klimawandel und das Klimaphänomen El Niño, so die Fachleute. Und das bedeutet auch, möglicherweise wird es häufiger Starkregen geben, Sturm und Überschwemmungen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Fußball. Topfavorit Frankreich hat im WM-16-Finale mit 3:0 gegen Schweden gewonnen und trifft damit am Samstag auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. WM-Mitgastgeber Mexiko besiegte Ecuador mit 2:0 und muss in der nächsten Runde gegen den Kongo oder Titelanwärter England ran. Die Norweger gewannen mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Der nächste Gegner ist Brasilien.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: İyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Güçlü, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında açıklamaları oldu.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuda açıklama yaptı. Özellikle NATO'nun caydırıcılık görevini yerine getirmesini bir kez daha dile getirdi. Bir yandan da İsrail'den bahsetti. Ellerinde masum Gazze'lilerin kanı olan cinayet şebekesinin dedikleri zerre kadar bizi ilgilendirmiyor dedi. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir mesajını verdi. Bir de cemevlerine yönelik bir mesajı vardı. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemlerine 800 milyon lira destek verildiğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la Beştepe'de bir araya geldi. Önemli görüşmeler yapıldı.
6: Evet, aslında şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretler Türkiye'ye şu anda devam ediyor. Özellikle NATO zirvesi öncesinde ortada olan pürüzler varsa bunların kaldırılması hedefleniyor. Onu anlıyoruz. Bu ziyaret de aslında basına kapalı bir ziyaretti. Ancak buradan gelen bazı bilgiler oldu. Siyasi, enerji ve ulaştırma alanındaki yeni işbirlikleri bu gerçekleşen kabulde önemli yer tutan başlıklar arasında yer aldı.
5: Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Mutlak Putlan ve Yeni Parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi ve grupta konuştu, önemli paylaşımlarda bulundu Özgür Özel.
6: Aslında çok net mesajlar verdi diyebiliriz Ferhat Özgür Özel ile ilgili. Vatandaşlarımızı dinlemeye, istikameti vatandaşa sormaya devam ediyoruz dedi ve eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız diye konuştu. Gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız dedi Özgür Özel.
5: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK kararları açıklandı ve kıyım sürüyor. 26 il başkanı görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
6: Evet, CHP'de daha önce görevden alınan il başkanları vardı. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi bu kez 26 il başkanını CHP yönetimi görevden aldı. Aynı zamanda 7 il başkanını da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. 6 ilde yeni görevlendirme yaptı. Bu arada şunu söyleyelim, örgütte bir karşılığı oluyor mu? Genel itibariyle il başkanları görevlerini bırakmıyorlar, bulundukları binaları terk etmiyorlar.
5: Güçlü Almanya'nın birçok eyaletlerinde yaz tatilleri başladı, başlamak üzere ve özellikle aracıyla Türkiye'ye yola çıkanları yakından ilgilendirecek bir haber. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı.
6: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin geçiş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ama bunun dışında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri en düşük %18 oranında arttırıldı. Son olarak 1 Ocak 2026'da zam yapılmıştı. Örneğin Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü 995 liraydı. Şimdi geçiş ücreti 1170 liraya çıktı.
5: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler. Bugün oldukça sıcak olacak. Kolaylıklar diliyorum.
6: Evet, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'da bu sıcağı yaşamaya başladık. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Ancak kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
2: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: Maydoz Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Berkay, aslanlar doğuyor. Günaydın. Merhabalar. Bugün itibariyle bazı değişiklikler var Almanya'da. 1 Temmuz tarihi Almanya'da bazı yenilikleri, değişiklikleri hayata geçirmek için önemli bulunan bir tarih. Bugün itibariyle mesela Bürgergeld diye bir şey yok. Artık bunun adı Grundsicherung. Daha yeni Bürgergeld olmuştu ya. Hartz IV'lü Bürgergeld olmuştu. Yeni Grundsicherung'da hani ismi değişiyor, başka ne değişiyor? Şu değişiyor. Bugün itibariyle Job Center randevularına gitmeyen ve ya iş arıyorum, bulamıyorum, bedavun yazacağım da ne olacak, beni almıyorlar diyenler varsa, bedavun yazmam ya ne olacak diyenler varsa, paranız, yardımlar çok daha kolay bir şekilde kesilebilecek. Bugün itibariyle bu da yürürlükte olacak. Kimi şu an oh iyi oluyor diye içinden geçiriyordur diye tahmin ediyorum. Başka ne gibi yenilikler, değişiklikler var? Emekli büyüklerimize bugün itibariyle Almanya genelinde %4.24 oranında daha fazla emekli maaşı aylığı. Hayırlı olsun. 1000 euro da 42 euro 40 cent yapar. Almanya'da 21 milyon emekli varmış abi. Sokakta gördüğünüz her 4 kişiden biri emekli. Almanya açık hava Senioren'im oldu resmen ya. Yabancılar da bizler de çocuk yapmasak var ya. Oo.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Harun arkadaşımız yazmış, abi diyor, bu Gökhan Özen'in Bize Aşk Lazım şarkısı diyor, tam benim parçam diyor, ben de tam bir aşk erkeğiyim diyor. Aşk erkeği Harun.
3: Ama ne erkek? Gitsinler seni, anasının sözünden çıkmayan sünepe.
2: Devam ediyoruz, günaydın.

Sefo ve İsyankar. Merhabalar efendim. Radar ihbarı var. 650 üzerinde Battürkheim yönünde hemen otobanın başlangıcında yolda radar bulunuyor imiş. Ein Anhängerblitzer. Und Industriestraße in Ludwigshafen. Hier wird ebenfalls geblitzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Radar ihbarlarınız için 030-217-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

0: yaşamadım.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Stuttgart yakınları 18 yaşındaki bir gencin Mart ayında Fellbach'ta tehdit edildiği, kaçırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma başlatırken Stuttgart, Fellbach ve Ludwigsburg'da 12 adrese baskın düzenlendi ve çok sayıda delil ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenleme ile mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Job Center'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtti. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak.
1: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Dünya Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turuna takımlar birer birer belli oluyor. Şimdi son duruma bakacağız.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
0: Spor redaktörümüz Volkan Ağır da şu an bizimle. Volkan, günaydın.
2: Günaydın herkese.
0: Dünya Futbol Şampiyonası tabii ki Almanya'nın elenmesiyle de çok enteresan bir hal aldı diyebiliriz. Şok devam ediyor Almanya'da. Ve şöyle bir tartışma var. Son 3 turnuvada Almanya son 16'yı göremedi. Gruplarda da elenmişti. Şu tartışma var. Alman futbolunda bir çöküş mü var?
2: Belki de Brezilya'nın ahı tuttu o turnuvadan beri. Sen bizi 7-1 yener misin dedi.
0: Ya da Mesut Özil'in ahı tuttu.
2: Olabilir.
0: Mesut Özil'le bu tartışmalardan sonra Almanya milli takımı belini doğrultamıyor. Gerçekten. Çok ilginç.
2: Gerçekten öyle ama gerçeğe de dönersek, futbol gerçeğine de dönersek, Alman futbolu çok yıllardır, aslında Mesut Özil'den sonradır da, bir yetenek çıkarmak konusunda, yaratıcı ayak çıkarmak konusunda becerikli değil. Uzun sürelerdir de muhafazakar bir kadroya sahip. Alman futbolu yıllar boyunca alt yaş gruplarında 19'da, 20'de, 21'de
0: muhafazakar derken oynarsa, ne demek istedim muhafazakar derken?
2: Yani aynı kadroyu uzun yıllar değiştirmeden koruyarak devam ettiren. Yıllardır Leon Goretzka'yı izliyoruz. Yıllardır Kimmich'i izliyoruz. Yıllardır değişmeyen oyuncular var. Yıllardır Rüdiger var. Yıllardır oyuncular var ve bunların arasına giriş yapmak da kolay değil. 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da gidememişti sakatlığı nedeniyle ama en parlayacak oyuncu Leroy Sané deniyordu. Almanya'yı taşıyacak oyuncu. Yani bundan 8 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hala Leroy Sané'den yerine birini koyamıyor Almanya.
0: O da çok eleştiriliyor. O da çok eleştiriliyor.
2: Sané benim çok beğendiğim bir oyuncu. Ancak bunun alternatifi yok. Yani 88 dakika boyunca dribling yapıp hiçbirinde başarılı olamamasını izlemek zorunda kalıyor Almanya.
0: Ben izleyici olarak şunu düşünüyorum. Bir lider vasfı olan bir futbolcu. Eski kadrolara bakıyorsun. Mesela bir Schweinsteiger vardı. Daha eskiye gideceğimiz zaman mesela bir Bierhoff vardı. Andreas Möller, Matthäus'lar, Bremer'ler, Föller'ler. Lider vasıflı ve böyle hani sert futbolculardı. Antonio Rüdiger de bir demeç verdi. Siz basın olarak sert adam istemiyorsunuz. World kind of bösen Jungs dedi. Onu gördün.
2: Evet, onu gördüm. Aynen, onu da katılıyorum. Bir Effenberg vardı mesela, hatırlarsın onu da çok iyi.
0: Yenilgiyi kabul etmeyen tipler yok. Yenilgiyi kabul etmeyen tipler yok.
2: İsyan eden, takımı harekete geçiren ve liderliği eline alıp skoru Almanya lehine çevirebilecek bir oyuncu uzun yıllardır da yok. Bir winner yok. Almanya'nın orta sahası Real Madrid'in, Barcelona'nın veya Manchester United'ın orta sahasıdır aslında. Ama şu anda bakıyoruz, yeni yeni Bayern Münih'te kendini gösteren Pavlovic'ten Almanya milli takımı Dünya Kupası kazanmasını bekliyor. Bu da birazcık tabii ki zor oluyor Almanya adına. Bu tür oyuncuları yetiştirmek konusunda Almanya başarılıydı, geçmişinde var. Yine başarılı olması için bir sebep yok ama bu birazcık kendini esnetmesi lazım Almanya'nın.
0: Ya böyle çok sakin kalıyor futbolcular sanki, böyle çok çok efendilik tabii ki güzel ama hani böyle biraz da Antonio Rüdiger'in dediği gibi sert, böse Jungs, hani rakibin gözününde yırtıcı, yırtıcı aslında iyi kelime bence.
2: Aynen, çok güzel söyledin. Yırtıcı ve rakibe o korkuyu verecek oyuncu lazım. Yani buradaki böse Jungs illa kavga edecek, küfür edecek, illa ortalığı karıştıracak biri değil. Ortalığı alevlendirecek ve takımı adına galibiyeti getirecek, ruh halini, atmosferi sağlayacak şekilde bir adım atması lazım oyuncunun.
0: O da nasıl olacak? Almanya'da lazım. Et yiyenleri bile ayıplıyorlar. Nasıl olacaksa. Et yemek ayıp ama kaplan gibi olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka dün oynanan maçlar vardı. Şimdi turnuvada öne çıkan futbolcular var. Hangileri çok öne çıkıyor şu an?
2: Tabii ki gol krallığına bakılır bu durumlarda. Messi, Haaland ve Mbappe öne çıkıyor. Onların yanına ben bir de Michael Olise'yi eklemek istiyorum, Fransız. Dün konuştuğumuzda akıyor ve İsveç karşısında da bunu gerçekleştirecek dedik. Yine asistleriyle, oyunuyla öne çıktı.
0: Fransa,
2: ama gol krallığı başka.
0: Fransa 3-0 İsveç'i yendi. 2 gol Mbappe'den geldi. Mbappe turnuvada gol sayısını kaça yükseltti?
2: 6 oldu. Messi ile beraber aynı. Bence bunu gören Messi bir sonraki maçta 3 gol atacaktır Yeşil Burun Adaları'na.
0: Haaland dün fil dişi sahilini yendi Norveç. 1-1 tura çıktı. Skoru alabilir miyiz?
2: Haaland da bir gol atarak gol kralında 5'e yükseldi. O da takip ediyor. Skor 2-1 Norveç lehineydi.
0: Sabah karşı oynanan maçta da, daha doğrusu sabah oynanan maçta ev sahiplerinden biri Meksika Ekvador'la karşı karşıya geldi.
2: 2-0 yendi. Bir sonraki tura yükseldi.
0: Evet, bugünkü maçları da alalım senden.
2: Bugünkü maçlar ilk olarak İngiltere, Kongo, Belçika, Senegal karşılaşacak ve gece 3. maçta tamamlanacak.
0: O maçta Amerika ile Bosna Hersek arasında. Teşekkür ediyoruz Volkan. Selamlar. Kolaylıklar.
2: İyi yayınlar.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.
0: Güzel bir sabah diliyoruz tüm dinleyenlerimize. İşte Elif Buse Doğan. Yangın yeri. Alman milli takımına yırtıcı futbolcu arıyoruz. Var mı ortalığı yırtan biri? Mizuhun böse yongs.

0: yangın yeri.
1: Elif Buse Doğan, Yangın Yeri, Metropol FM'de en harika, en keyifli, en güzel şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. Ben Serdar Çayşeker, programındasınız. Dinleyicimizden bir mesaj var. Tunay diyor ki, benden daha yırtıcısını bulamazsınız. Ben aslan, kaplan, kedi, her şey olurum. Nebahat Hanım yazmış. Hohenzollern'dan otoban çıkışı, köprü üstü, ambulans ve polis tarafından kapatılmış. Yol tıkalı. Fena bir kaza olmuş deniliyor. Dört tekeri havada imiş. Kaza yapan arabanın araba ters dönmüş. Vay be. İnşallah ciddi bir şey yoktur diyelim. Sadece maddi zararda kalır inşallah diyelim. Buradan geçenler, feci bir yoğunluk varmış şu an burada. Değerli arkadaşlar, Almanya yırtıcı futbolcu arıyoruz. Bundan bahsettik biraz önce. Dinleyenlerimizden de bu konuyla ilgili ne kadar çok ben varım, ben varım diyenler. Cart yapan futbolcu arıyoruz. Şu şekilde.
2: Sonra cart.
1: Cart ne diyenler?
2: Geceliğe yırtıldı.
1: Deutsche Fußball braucht böse Jungs. Das muss nur noch mit dem Stadtbild vereinbart werden. Efendi görünümlü yırtıcı adamlar arıyoruz. Am Mesut, nasıl bir beddua ettin babaya? 3 turnuvadır son 16'ya katılamıyor Almanya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
2: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT. Stuttgart, Stammheim'da.
3: En güzel

0: Daimlerstraße, Altmischbech, Stuttgart, Bad Cannstatt'ta. Etiye Mangal.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.
2: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
3: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Radar ihbarımız vardı, hemen ona bir bakalım. A650 Bad Dürkheim istikametinde 650 başlangıcında yolda radar var. Ve bir tane de Ludwigshafen Industriestraße. Hier wird geblitzt. Hohenzollern-Damm. Köprü üstü otoban çıkışı, burada bir araç ters dönmüş ve şu an burada yoğunluk yaşanıyor, buradan geçen dinleyenlerimizin de dikkatine. Almanya futbolundaki çöküş tartışılıyor. Almanya'da niye böyle oldu, neden böyle oldu? Hani bu sadece antrenörün suçu mu, yoksa futbolcular mı, ya da uzun yıllardır Alman futbolundaki bu yaşanan başarısızlığın daha temel bir sorunu mu var? Bunlar tartışılıyor. Temel sorun olarak özellikle Antonio Rüdiger, siyahi futbolcu, annesi Afrika kökenli, babası Alman, Antonio Rüdiger, Müslüman futbolcu, Alman milli takımının, bu futbolcunun böyle sert çıkışları oluyor. Sert çıkışlarını da böyle Alman medyası çok böyle eleştiriyordu ve kendisine mikrofon uzatıldı. İşte bir şeyler soruldu. Siz dedi, basın olarak dedi, sert adam istemiyorsunuz, böse Jungs istemiyorsunuz dedi. Ondan sonra da muhabir orada bıraktı gitti. Yani yırtıcı futbolcu istemiyorsunuz. Kavgacı futbolcu, kavga derken negatif anlamda değil, yenilgiyi kabul etmeyen futbolcu, erkek gibi erkek istemiyorsunuz dedi aslında. Ama onu söyleyemedi bence, yanlış anlaşılır diye. Biz de o zaman şöyle soralım. Alman milli takımda oynayacak olan erkek gibi erkek futbolcu nasıl olmalı? Alman milli takımına nasıl bir futbolcu lazım? Nasıl futbolcularla başarı gelir? Hadi bakalım.

0: Alman milli takımında oynayacak olan futbolcu nasıl olmalı diye sordum. Dinleyicimiz diyor ki sert bakışlı, dik bakışlı, gözlerinden ateş saçmalı diyor. Aynı ben. Haber merkezi bizdeyiz. Önümüzdeki saatte bu konuyu konuşacağız. Ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Ursula Winkler. Die Spitzen von Union und SPD kommen heute zu den möglicherweise entscheidenden Beratungen über ihr Reformpaket zusammen. Im Koalitionsausschuss wird es unter anderem um Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen sowie Rente, Gesundheit und Pflege gehen. Ob es schon heute zu Entscheidungen kommt, ist offen. Die Koalition will sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Der Tankrabatt ist vorbei. Das könnte sich um 12 Uhr besonders bemerkbar machen, denn der Steuerrabatt ist zwar seit Mitternacht Geschichte, Preiserhöhungen sind aber nur mittags erlaubt. Offensichtlich haben aber viele Tankstellen die Preise zuletzt schon stark erhöht.
3: Viele Autofahrer haben die letzten Stunden des Tankrabatts noch genutzt. An manchen Tankstellen gab es teils riesige Schlangen. Der ADAC hält die aktuellen Preisaufschläge trotzdem für nicht gerechtfertigt. Die Ölpreise seien zuletzt gesunken. Trotzdem hätten die Mineralölkonzerne die höhere Steuer offenbar schon vor dem offiziellen Ende des Tankrabatts eingepreist. Das Bundeskartellamt hat angekündigt, überzogene Erhöhungen genau zu prüfen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
2: Noch nie waren die Ozeane im Juni so warm. Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat zum Sommerbeginn einen neuen Rekord erreicht. Das haben die Experten des EU-Klimadienstes Copernicus und des Copernicus-Meeresdienstes gemessen.
4: Etwa 21 Grad Wassertemperatur haben die Experten gemessen. Die Adria, das Mittelmeer, wird sich in diesem Sommer für viele Urlauber wohl anfühlen wie eine Badewanne. Zumal in den kommenden Monaten wohl weitere Rekorde gebrochen werden. Grund für die Erwärmung sei der Klimawandel und das Klimaphänomen El Niño, so die Fachleute. Und das bedeutet auch, möglicherweise wird es häufiger Starkregen geben, Sturm und Überschwemmungen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Fußball. Topfavorit Frankreich hat im WM-16-Finale mit 3:0 gegen Schweden gewonnen und trifft damit am Samstag auf Deutschland-Bezwinger Paraguay. WM-Mitgastgeber Mexiko besiegte Ecuador mit 2:0 und muss in der nächsten Runde gegen den Kongo oder Titelanwärter England ran. Die Norweger gewannen mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Der nächste Gegner ist Brasilien.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkürler. Güçlü, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında açıklamaları oldu.
6: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuda açıklama yaptı. Özellikle NATO'nun caydırıcılık görevini yerine getirmesini bir kez daha dile getirdi. Bir yandan da İsrail'den bahsetti. Ellerinde masum Gazze'lilerin kanı olan cinayet şebekesinin dedikleri zerre kadar bizi ilgilendirmiyor dedi. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir mesajını verdi. Bir de cemevlerine yönelik bir mesajı vardı. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemlerine 800 milyon lira destek verildiğini söyledi.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la Beştepe'de bir araya geldi. Önemli görüşmeler yapıldı.
6: Evet, aslında şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretler Türkiye'ye şu anda devam ediyor. Özellikle NATO zirvesi öncesinde ortada olan pürüzler varsa bunların kaldırılması hedefleniyor. Onu anlıyoruz. Bu ziyaret de aslında basına kapalı bir ziyaretti. Ancak buradan gelen bazı bilgiler oldu. Siyasi, enerji ve ulaştırma alanındaki yeni işbirlikleri bu gerçekleşen kabulde önemli yer tutan başlıklar arasında yer aldı.
5: Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Mutlak Putlan ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi ve grupta konuştu, önemli paylaşımlarda bulundu Özgür Özel.
6: Aslında çok net mesajlar verdi diyebiliriz Ferhat Özgür Özel ile ilgili. Vatandaşlarımızı dinlemeye, istikameti vatandaşa sormaya devam ediyoruz dedi ve eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız diye konuştu. Gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız dedi Özgür Özel.
5: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK kararları açıklandı ve kıyım sürüyor. 26 il başkanı görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
6: Evet, CHP'de daha önce görevden alınan il başkanları vardı. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi bu kez 26 il başkanını CHP yönetimi görevden aldı. Aynı zamanda 7 il başkanını da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. 6 ilde yeni görevlendirme yaptı. Bu arada şunu söyleyelim, örgütte bir karşılığı oluyor mu? Genel itibariyle il başkanları görevlerini bırakmıyorlar, bulundukları binaları terk etmiyorlar.
5: Güçlü Almanya'nın birçok eyaletlerinde yaz tatilleri başladı, başlamak üzere ve özellikle aracıyla Türkiye'ye yola çıkanları yakından ilgilendirecek bir haber. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı.
6: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin geçiş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ama bunun dışında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri en düşük %18 oranında artırıldı. Son olarak 1 Ocak 2026'da zam yapılmıştı. Örneğin Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü 995 liraydı. Şimdi geçiş ücreti 1170 liraya çıktı.
5: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü çok teşekkürler. Bugün oldukça sıcak olacak. Kolaylıklar diliyorum.
6: Evet, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'da bu sıcağı yaşamaya başladık. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Ancak kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 13 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 23 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.
4: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
5: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
7: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
8: Devam ediyoruz, merhabalar. Günlerden 1 Temmuz. Maçın ilk yarısını geriye bıraktık, artık ikinci yarıda. Gelen pozisyonları değerlendirmemiz lazım. Gelen fırsatları kullanmamız lazım. Dedik, daha ilk dakikada dakika 1, gol 1. Nedir abi o? Benzin fiyatları. Benzin fiyatları yükseldi bugün itibariyle. Dün o kadar anonsunu yaptım. Önceki gün de anonsunu yaptım. Dedim hani bakın, benzin pahalanacak. Arabaları fulleyin. Dedim kendim yapmadım. Dün benzin istasyonları bayağı kalabalıktı. Bir tanesinin önünden geçtim. Dedim burası kalabalık. Diğerinin önünden geçiyorum. Orası da kalabalık. Mübarek sanki şey, Kapıkule sınır kapısını Berlin'e taşımışlar. 4 perondan ilerliyor ama işlem çok yavaş. Sonra atarım. Akşam gelirken bir bakarım ki 1.70 olan benzin olmuş 2 euro. Benim gibi böyle unutanlar da varmış. Dinleyenlerimizden geliyor mesajlar. Bir de böyle iyi niyetli izler. Diyoruz ki belki düşer. Belki öteki benzin istasyonu daha ucuz. Belki yarın bir tık düşer. Sen 12'yi bekle. Bugün 12'yi göreceksin sen. Evet. Benzin fiyatları yine yüksek. Kıymetli Metropol FM dinleyenleri, kolaylıklar diliyoruz. Hükümet ortaklarına dediler hani uzatacak mısınız bu vergi indirimini? Yok ya, ödesin millet. İşleri güçleri ne? Onların işi ödemek. Bir işe yarayın.

0: Dinleyicimiz diyor ki Serdar diyor millet diyor dün ucuza benzini aldı diyor. Sanki o benzin bitmeyecek mi diyor, sonra ne olacak diyor. Haklısın abi. Şey kaçınılmazsa keyfini çıkaracaksın, doğru söylüyorum. Abi nereden kırparsan kârdır ya. Al senin görüş bak açış görüş bakışın da yani farklıymış yani. Enteresan.
1: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
2: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
1: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
0: Devam ediyoruz. Dinleyicimiz diyor ki dün ucuza aldın diyor. Tamam diyor, güzel. Benzin bitmeyecek mi diyor, o zaman ne olacak diyor. Dün yemek yedin güzel. Ne işe yarıyor, yine acıkacaksın. Onun gibi olmuş sanki. ...0-30-217-970-71... Almanya yırtıcı futbolcu arıyor. Futbolcu dediğin nasıl olmalı diye sorduk. Gelen mesajlar var. Bir dinleyicimiz diyor ki Alman modeli işlevini yitirdi. Sporda olsun, siyasette olsun, ekonomide olsun, eğitimde olsun. Leistungsgesellschaft yerine Wohlfühlgesellschaft olma yolunda tam gaz ilerliyoruz diyor dinleyicimiz. Sanki Friedrich Merz göndermiş mesajı. Felipe Melo gibi futbolcu olması lazım. Yırtıcı dediğin zaman onlar geliyor aklıma. Fenerbahçe'de Lugano vardı, onlar geliyor aklıma diyor dinleyicimiz. Eskiden bir Matthias Sammer vardı demiş. Sammer'ler, Möller'ler, Bierhoff'lar. Ya. Başka Föller'ler. Matheus, hey gidi. Rummenigge. Futbolcu dediğin nasıl olmalı Şener abi?
3: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, batılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Bizimkilerin ki aşk saçıyor, aşk.

0: Sezen Aksu, seni yerler yerler. Hey gidi ben. Bir zamanlar bu şarkıyı peşimden söylüyordu kızlar. Gerçi şimdi hepsinin ağzına diş kalmadı, o ayrı bir konu da. Bir trafik bilgisi. Canan Hanım bildiriyor. Canan Hanım diyor ki Bridge tüneli çok sıkışık. Yanımdan şu an diyor 2-3 tane polis arabası geçti. Schöneberg'e doğru, ne oldu bilmiyoruz. Herkes duysun, kimse bu yola girmesin. Burası çok kalabalık diyor. Buradan geçenlerin dikkatine. Bridge tüneli şu an çok kalabalık. Schöneberg istikametinde burada bir sıkıntı var imiş. Aklınızda bulunsun değerli Metropol FM dinleyenleri. Die Fußballer sind alle überbezahlt. Adamlar sanki kampa, tatile gitmiş gibiler. Hiç ciddi maç yapmadılar, yapmıyorlar. Türk milli takımı için de Alman milli takımı için söyleniyor bu. Valla Türk milli takımı biz çok eleştirdik ama die haben irgendwo haben sie schon bisschen mehr gekämpft als die deutsche Nationalelf. Maçı anlatan Alman spiker, Alman kanalında izledim ben maçı. Abi Paraguay'ın golünde adam ne kadar sevindi. Paraguay turu geçti. Adamlar nasıl seviniyor? Alman spiker. Dedim bu adam takımları karıştırdı. O da çok enteresandı. Futbolcular biraz daha yırtıcı olmalı diyor birçok dinleyicimiz. Tıpkı Antonio Rüdiger'in dediği gibi. Oliver Kahn örneğini vermişler. Oliver Kahn'a sormuşlardı futbolda. Onlar bir ara Alman milli takımı yeni bir maç yenilmişti. Hani niye yeniliyorsunuz? Eksiğimiz ne? O da şunu demişti.
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Anlaşıldı değil mi? Wir brauchen
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Aslında Antonio Rüdiger de aynı şeyi söylüyor. Kahn o zamanlar wir brauchen Eier demişti. Rüdiger, wir brauchen böse Jungs diyor. Böse Jungs mit Eier. Bunların hepsi şey ya, Ostaya.

0: Aya benzer. Herkese günaydın. Frankfurt'tan Onur yazmış. Oliver Kahn'dan sonra başkası gelmedi diyor. Oliver Kahn son cesur yürekti ya. Vallahi billahi ya. Geriye bıraktığımız günlerde de Galatasaray'ı ziyaret etti. İstanbul'da. Oliver Kahn. Başka? Çimen yazmış. Çimen dur, bir hanımdan mesaj geldi. Az önceki esprimle ilgili... Hanım şunu göndermiş, yazmış bana.
1: Terbiyesiz, ahlaksız. Senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum.

0: gitme dur.
1: Sen yoksa yok pişmanım. Dön geri gel.
2: Sol yanım kor kimsesiz.
0: Affet.
1: Yalvarıyorum, beni ayağa bir ne olursun. Ne olursun gel.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart yakınları 18 yaşındaki bir gencin Mart ayında Fellbach'ta tehdit edildiği, kaçırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma başlatırken Stuttgart, Fellbach ve Ludwigsburg'da 12 adrese baskın düzenlendi ve çok sayıda delil ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenlemeyle mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Jobcenter'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtti. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Skor Kralı yarışmamızda devam ediyor. iPhone 17 kazanmak istiyorsun, o zaman yarışmamıza katıl. Instagram sayfamıza gir. Yarın akşam oynanacak İspanya-Avusturya maçı sence kaç kaç biter? Bize tahminini gönder. Doğru gelen tahminler arasında yapacağımız çekilişe sen de katıl ve çekilişten çıkarsan milli takım formaları kazan. Meray Kuruyemiş'ten 100 euro diğerinde bir hediye paketi. DAB radyosu kazan. Tek yapman gereken İspanya-Avusturya maçı kaç kaç biter sence? Instagram'dan yaz bunu bize. Ve sadece Türk milli takım forması, Alman milli takım forması değil, istediğin takımın formasını da kazanma şansın var. Çünkü size forma guçayını vereceğiz. Ve yarışmamız boyunca geriye bıraktığımız yarışmalarda da doğru tahminde bulunan dinleyenlerimiz arasında yapacağımız final çekilişinde 21 Temmuz'da birazcık şansla bir dinleyicimiz bir iPhone 17 kazanacak. Bol şanslar. Devam ediyoruz radyolarımızda. Şimdi Kürşat Gürel

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Dünya Futbol Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Türkiye elendi. Türkiye'den sonra Almanya'da elendi. Biz de böyle boynu bükük bir şekilde takip ediyoruz olup bitene bütün heyecanı. Alman milli takımı tabii eleştiriliyor. Ve şimdi bunu spor redaktörümüz Volkan Ağır'la konuşacağız. Günaydın tekrar Volkan.
2: Günaydın, merhaba Serdar.
1: Özellikle tabii niye elendik, ne oldu, kötü mü oynadık, yanlış taktik miydi falan filan derken birazcık lider vasfı yoktu futbolda, takımda liderlik vasfı üstlenmiş olan futbolcular yoktu diye yorumlanıyor, eleştiriler var.
2: Haklı eleştiri. Takımı çekip çevirecek, yönlendirecek, alevlendirecek, oyunu yönlendirecek, rakibe korku salacak. O eski tip bildiğimiz 90'lar 2000'ler arası Alman oyunculardan şu anda mahrum. Bir Zammer, bir Effenberg, bir Ballack yok. Hepsi eli yüzü düzgün, uslu çocuklar.
1: Yakışıklı
2: sahada.
1: Çocuklar.
2: Aynen. Ve sonucunda da Almanya hayal kırıklığına uğruyor. Tabii ki demiyoruz ki çıksınlar, kavga etsinler, uçan tekmelerle birbirlerine saldırsınlar. Ya da o Fransa-Almanya maçı vardı Dünya Kupası tarihinde. 82 galiba, 86 da olabilir. Diziyle rakip Toni Schumacher'in yaptığı hareketti değil mi? O şekilde saldırsınlar, evet. Rakiple mücadele etsinler demiyoruz. Ama takım içinde o alevi, kor alevi alevlendirecek bir oyuncuları yok. Bunun eksikliğini yaşıyor Almanya.
1: Yakışıklı futbolcu değil, çirkin futbolcu arıyoruz abi. Klose çok yakışıklı bir adam değildi. Carsten Janker'ı hatırlıyor musun?
2: Hatırlamaz mıyım?
1: Ya, şey gibi adamdı, Dozer gibi adamdı. Oliver Kahn mesela, değil mi?
2: Oliver Kahn, aynen.
1: Oliver Kahn, Oliver Kahn'ın olduğu kaleye doğru top sürsen, Kahn'ı gördüğün an yolunu değiştirirsin abi, geri
2: yaklaşmaya
1: gidersin.
2: Yaklaşmaya korkarsın, yaklaşmaya korkarsın ama Almanya şu anda gördüğümüz gibi Ekvador'a yenildi. Fil dişinde neredeyse yeniliyordu. Paraguay'a elendi.
1: Kurasao'dan gol yedi.
2: Tarihinde olmayan şeyler bunlar Almanya'nın.
1: Ve üst üste 3. büyük turnuvada Dünya Şampiyonası'nda son 16'ya kalamadı. Peki Nagelsmann, Alman milli takım teknik direktörü ne olacak? Görevi bırakacak mı? Yerine başkası gelecek mi? Ben bırakmam, görevimin başındayım diyor. DFB, Alman Futbol Federasyonu, derin bir analiz yapacağız diyor. Senin
2: yani
1: bir fikrin var mı?
2: Her
1: ne
2: yerinde,
1: olur?
2: Dünyanın her yerinde, normal şehirde böyle bir başarısızlık sonrası hocalar istifa eder ya da gönderilir. Hollanda hocasını gönderdi. Ekvador'da hoca istifa etti. Almanya'da aslında hocasını değiştirmeli. Bana kalırsa Nagelsmann hiç gelmemeliydi. Hı-hı. Nagelsmann Bundesliga'ya dominasyon sağlayarak bu göreve gelmeliydi. Yani Almanya'nın en iyisi benim. Benim müzemde bu kadar kupa var.
1: Ben çok erken geldi.
2: Nasıl kazanılır biliyorum diyerek gelmesi lazımdı. Aynen, bence çok erken geldi. Almanya bir şeyler denedi. Belki de o dönemin trendinde genç hocalara yer verelim, genç hocalarla ilerleyelim vardı. Ona katıldılar.
1: Antrenör de bir defa winner tipi değil ki. Mesela bir,
2: aynen onu diyorum.
1: Şimdi bir Beckenbauer'ı hatırlıyoruz mesela. Joachim Löw.
2: Aynen onu diyorum. Bu hocalar hep kazanan oyuncu hocalar, kazanan isimlerdi. Klinsmann oyuncuyken kazanan bir isimdi. Sonra o kazanma alışkanlığını tekrar getirdi. Belki kupa kazanamadı ama onun oturttuğu gelenek Löw'le beraber kupayı aldı ve bir süre devam etti.
1: Almanya yeni bir Almanya bir Fatih Terim gibi böyle bir adam lazım sanki, değil mi?
2: Bence de aynen öyle bir adam lazım.
1: Var mı senin bir favorin ya da spekülasyon var mı bununla ilgili? Sen takip ediyorsun.
2: Ben içimden geçen, uzun süredir de beklediğim Jürgen Klopp'un bu göreve devralması. Jürgen Klopp bir süredir boşta. Real Madrid'i bekliyordu, deniyordu. Real Madrid'in başına Mourinho geçti. Başka takımlar da şu anda doldu görev açısından. Her ne kadar kendisi, benim şu anda çalıştığım büyük bir firma var, futbol işleriyle ilgileniyorum, tam zamanlı bir iş, gelmem şu anda söz konusu değil dese de bence aklının bir yerinde bu yatıyor. Hatta maç yayınları sırasında dili sürçmüştü Nagelsmann hakkında konuşurken, hatırlıyor musun?
1: Ne demişti?
2: Şu anda hala görevde demişti Klopp ve bu tartışılmıştı.
1: Allah söyletti demek ki.
2: Sonra Nagelsmann'dan da ağzımı kapalı tutmalıydım diyerek özür diledi ama demek ki belki de o dil sürçmesi gerçeğe dönüşürse bence Almanya bir sonrakinde olmasa bile bir sonraki Dünya Kupası'nda final görebilir.
1: Jürgen Klopp başa gelirse diyorsun.
2: Ben mümkün olursa gelsin ve Almanya'yla neler başarılabileceğini herkese göstersin isterim.
1: Teşekkür ediyoruz Volkan yorumun için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Radyolarınız açık olsun. Ben Serdar.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

Yens Yaremi istedi bir dinleyicimiz. Çirkin deyince ne adamı, niye o adamı anıyorsun ya? Ama o da rakibe sünük gibi yapışmıyor muydu ya? Kene gibiydi, kene.

0: FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
2: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Güçlü, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonrasında açıklamaları oldu.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuda açıklama yaptı. Özellikle NATO'nun caydırıcılık görevini yerine getirmesini bir kez daha dile getirdi. Bir yandan da İsrail'den bahsetti. Ellerinde masum Gazze'lilerin kanı olan cinayet şebekesinin dedikleri zerre kadar bizi ilgilendirmiyor dedi. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir mesajını verdi. Bir de cemevlerine yönelik bir mesajı vardı. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemlerine 800 milyon lira destek verildiğini söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la Beştepe'de bir araya geldi. Önemli görüşmeler yapıldı.
2: Evet, aslında şunu söyleyelim. Avrupa Birliği'nden üst düzey ziyaretler Türkiye'ye şu anda devam ediyor. Özellikle NATO zirvesi öncesinde ortada olan pürüzler varsa bunların kaldırılması hedefleniyor. Onu anlıyoruz. Bu ziyaret de aslında basına kapalı bir ziyaretti. Ancak buradan gelen bazı bilgiler oldu. Siyasi, enerji ve ulaştırma alanındaki yeni işbirlikleri bu gerçekleşen kabulde önemli yer tutan başlıklar arasında yer aldı.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Mutlak Putlan ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi ve grupta konuştu, önemli paylaşımlarda bulundu Özgür Özel.
2: Aslında çok net mesajlar verdi diyebiliriz Ferhat Özgür Özel ile ilgili. Vatandaşlarımızı dinlemeye, istikameti vatandaşa sormaya devam ediyoruz dedi ve eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız diye konuştu. Gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız dedi Özgür Özel.
1: Güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK kararları açıklandı ve kıyım sürüyor. 26 il başkanı görevinden ayrılmak zorunda kalacak.
2: Evet, CHP'de daha önce görevden alınan il başkanları vardı. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi bu kez 26 il başkanını CHP yönetimi görevden aldı. Aynı zamanda 7 il başkanını da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti. 6 ilde yeni görevlendirme yaptı. Bu arada şunu söyleyelim, örgütte bir karşılığı oluyor mu? Genel itibariyle il başkanları görevlerini bırakmıyorlar, bulundukları binaları terk etmiyorlar.
1: Güçlü, Almanya'nın birçok eyaletlerinde yaz tatilleri başladı, başlamak üzere ve özellikle aracıyla Türkiye'ye yola çıkanları yakından ilgilendirecek bir haber. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı.
2: Evet, öncelikle şunu söyleyelim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin geçiş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ama bunun dışında Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri en düşük %18 oranında artırıldı. Son olarak 1 Ocak 2026'da zam yapılmıştı. Örneğin Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü 995 liraydı. Şimdi geçiş ücreti 1170 liraya çıktı.
1: Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler. Bugün oldukça sıcak olacak. Kolaylıklar diliyorum.
2: Evet, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'da bu sıcağı yaşamaya başladık. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzel şehrinde bugün hava 18 derece ve güneşli. Ancak kuvvetli yağmur bekleniyor. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 23 derece arasında seyredecek. Hoş ve güneşli bir gün. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 112 euro 13 sent. Çeyrek altın ise 196 euro 23 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 24 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart yakınları 18 yaşındaki bir gencin Mart ayında Fellbach'ta tehdit edildiği, kaçırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma başlatırken Stuttgart, Fellbach ve Ludwigsburg'da 12 adrese baskın düzenlendi ve çok sayıda delil ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenlemeyle mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Job Center'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtti. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
2: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
1: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Her zaman sofranızın yıldızı Ege Türk. Türk tadında, dünya çapında.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh,

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sürprizler yaşanmadan bir gün tamamlandı. Fildişi sahili Norveç karşılaşmasında kim kazansa zaten sürpriz olmayacaktı. Norveç 1-0 öne geçtikten sonra kalesini uzun süre iyi savundu. Maçın bitimine 15 dakika kala Fildişi sahili skoru 1-1 yaptı. Sonrasında Norveçli gol tanrısı Braut Haaland sahneye çıktı. Takımına turu atlatacak golü attı. Haaland bu golüyle gol krallığında 5 gole ulaştı. Bir gol daha atsa 6 gollü Messi'yi yakalayacaktı. Norveçli teknik adam da maç sonu Haaland'a sahip olmanın avantajlarını dile getirdi. Onun varlığı takıma sükunet getiriyor. Norveç bu galibiyetle Brezilya'nın rakibi oldu. Fransa İsveç karşısında baskılı başladığı maçı 3-0 rahat kazandı. Mbappe gol sayısını 6'ya çıkardı. Gol krallığında Messi'yi yakaladı. Fransız teknik direktör Didier Deschamps da Mbappe'nin golü sonrası oyuncunun önünde eğilerek saygı duruşunda bulundu. Fransa Paraguay'ın rakibi oldu. Ev sahibi Meksika'da Ekvador karşısında ilk yarıda bulduğu 2 golle tur atladı. Sağanak yağmur altında oynanan maçta gol sahnada yaşanabilirdi ancak Meksika 2 golde kaldı. Müsabakanın sonunda ağzını eliyle kapayarak rakibiyle konuşan Ekvadorlu Piero Hincapié kırmızı kart gördü. Leverkusen'da forma giyen Hincapié, Türkiye maçından sonra bu nedenle kart gören ikinci oyuncu oldu. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla Dünya Kupası devam edecek. Kongo sürpriz yapmak ve İngilizleri şaşırtmak için sahada. Portekiz'den 1 puan aldıktan sonra güvenleri de yerine gelmiş durumda. İngiltere ise Kongo'nun sert savunmasını yaratıcı oyuncuları olmadan nasıl geçeceklerini düşünüyor. Kazanan Meksika'nın rakibi olacak. Ardından Belçika ile Senegal karşılaşacak. Senegal takımında ödemelerde problemler var. Kamp yerinde sıkıntılar yaşanıyor ama grupta güçlü Norveç ve Fransa'ya ezilmeden yenildiler. Yenilmiş olsalar da çok güzel bir oyun sergilediler. Bu oyunu Belçika'ya karşı da tekrarlarlarsa Belçika'yı elemeleri mümkün olabilir. Belçika krizden bakalım nasıl çıkacak Senegal karşısında. Günün son maçı ise Amerika Birleşik Devletleri ve Bosna Hersek arasında oynanacak. Maçtan önce ABD'li bir televizyon muhabiri Bosna Hersek dünya haritasında nerede bilmiyorum, bilmek de istemiyorum diyerek tepki çekti. Bosna Hersek kaptanı Edin Dzeko da bu onu ilgilendirir. Zayıf takım olduğumuzu düşünebilirler ama biz de buraya tesadüfen gelmedik diyerek maç öncesi gerekli mesajı verdi. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: herkesin sesim geliyor. Sesim geliyor. Oh, şimdi geliyor. Nasılsınız, iyi misiniz? Cevap alacağım sanki. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve bir dakika ya, bir saniye. Ne oldu burada? İlk önce Ferhat arkadaşımın haberleri var. Türkiye haberleri, ondan sonra girmem lazım. Tekrar başa reji.
1: Metropol FM Türkiye gündemi.
2: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, terörsüz Türkiye süreci, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar ele alındı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olurken 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirildi. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı kabul etti. Kabule Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner de katıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında görüşmelerde dış politikadan, ticaretten, göç ve vize konularına kadar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlam ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde milleti seçeneksiz bırakmayacaklarını ifade edip bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı mutlak butlam ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz diye konuşan Grup Başkanı Özel, hukuken, siyaseten ve fiziken asla yorulmadık, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz dedi. Bu mücadeleyi asla bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Yap işlet devlet modelinde yer alan otoyol ve köprü ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendi. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 95 liradan 110 TL'ye çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

Jetzt sind wir richtig. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenk program başlıyor. Ferah, sana da teşekkür ediyoruz. Ve bugün yine birbirinden güzel şarkılarla ilerleyeceğiz. İlk çalacağım parça yine DJ Hakan şarkılarından bir tanesi. Ona ilk önce bir yer verelim. Ondan sonra yine kahkaha, dedikodu, birbirimize giydirmece, aklınıza ne gelirse bu programla başlayalım.

0: 날 이치인데.
1: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold. Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

kime ne demişti bir önceki sanatçımız ve dün akşam çok ilginçtir. Sosyal medyada dolaşırken yine Hindistan'a doğru böyle yol aldım. Oradaki paylaşımlara baktım ve Hindistan'da inandığı Tanrı'nın kendisini göğe yükselteceğini düşünerek uçurumdan atlayan bir rahibi gördüm arkadaşlar. Yanında da herkes böyle toplanmışlar, merakla bekliyorlar. İlk önce bir ayin yapıyorlar, ondan sonra dua, tütsüler falan böyle dumanlar görüyorsunuz. Bayağı da bir uçurum ve bu rahip diyor ki ben burada şimdi atladığım zaman yere çakılmayacağım. Gökyüzüne doğru yükseleceğim, süzüleceğim diye de ciddi yani fake falan da değil. Seyrediyorum merakla. Herkes böyle yüzlerce kişi var. Adam duasını yaptı. Ondan sonra atladı aşağı. Paldır küldür gitti adam. Yani bu nasıl bir inanç? Ya kimse engel de olmuyor. Yani yapma falan da demiyorlar. Yani en azından bir test uçuşu yapsaydın. Yani şimdi belki biraz ayıp oldu. Ama şimdi aklıma başka bir şey gelmiyor. İnsan nasıl böyle körü körüne böyle şeyler yapar? Neyse. Şimdi Melabede ve Mustafa Sandal. Daha doğrusu Mustafa Sandal'ın bu şarkısı. İki Tas Çorba adı şarkısını Melabede'den dinliyoruz. Metropol FM'desiniz, Rengarenk. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

So, biraz önce ne demiştim? Dün akşamleyin sosyal medyada dolaşırken Hindistan'da inandığı Tanrı'nın böyle kendisini göğe yükselteceğine inanan bir rahip dağın başında duruyor. Yanında da 200-300 kişi var. Ben şimdi buradan atlayacağım ve aşağı doğru değil, yukarıya doğru, gökyüzüne doğru süzüleceğim dedi ve adam buradan da tabii ki amatör bir kamerayla çekilmiş. Resmen atlıyor, paldır küldür aşağı düşüyor ve adam ölüyor. Burada bir dinleyicim Çimen diyor ki ruhunu kastetmiştir, bedeni demek ki düşünmedi diyor. Uçmadığını nereden biliyorsun Hakan diyor. Ya, bir diğer dinleyicim ise evde yapmayın tehlikelidir demen lazım diyor. Ya, evde uçurum varsa haklısın. Sizler de sakın yapmayın arkadaşlar. Bu arada WhatsApp üzerinden yeni bir uygulama çıktı. Bu uygulamayı Hakan iyi ki bize söylediğin diyecek bir raddede bir haberim var arkadaşlar. O konuda bir haberim var. İyi ki Hakan bunu bize söyledin diyeceksiniz ve hemen cep telefonlarınızı saldıracaksınız. Az sonra ayrılmayın.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Stuttgart yakınları 18 yaşındaki bir gencin Mart ayında Fellbach'ta tehdit edildiği, kaçırıldığı ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia ediliyor. Polis olayla ilgili çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma başlatırken Stuttgart, Fellbach ve Ludwigsburg'da 12 adrese baskın düzenlendi ve çok sayıda delil ele geçirildi. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenleme ile mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Değerli dinleyenler, Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Job Center'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtti. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak.
0: Gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Blokaj sebebi var dedi geçenlerde. Beşiktaş'ın sahasında Tüpraş Stadyumu'nda yaklaşık 100 bin kişiye konser verdi kendisi. Artık bizim sanatçılarımız da sadece dünya çapında ünlü olanlar değil, kendi sanatçılarına sahip çıkıp bu konserlere akın akın gidiyorlar ve izliyorlar ve seyrediyorlar. Şimdi geliyoruz WhatsApp olayına. Bana belki dua edeceksiniz. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Artık birisi sizden telefon numarasını istediği zaman, daha doğrusu WhatsApp numaranızı istediği zaman ona numara söylemenize gerek kalmayacak. Herhangi bir isim söylüyorsunuz, o isim altında sizi o şahıs bulacak. Aynı Instagram'da olduğu gibi. Mesela atıyorum şimdi bakayım hangi sanatçı var şu anda gözüm önünde. Doğukan Manço. Birisi senden numara istiyor. Diyorsun ki Doğukan Manço diyorsun. Ondan sonra giriyor Doğukan Manço'yu. Giriyor WhatsApp'ta, seni buluyor ve seni arıyor. Bu yeni bir özellik. Ama şimdi acele etmeniz gereken bir olay var. Bir husus var. Bu da şimdiden bu isimleri rezerve edebiliyorsunuz. Giriyorsunuz. WhatsApp'ta şeye giriyorsunuz. WhatsApp'ta orada şeyleri giriyorsunuz. Aynı şeylere giriyorsunuz. Orada da adım adım izliyorsunuz. Şunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Ondan sonra isminizi lütfen rezerve edin. Ben DJ Hakan yaptım, birisi almış. Başka bir isim verdim. Dolayısıyla sizler de şimdiden girin oraya arkadaşlar. Bu zaten YouTube'da da görebilirsiniz, haberlerde de görebilirsiniz. Nasıl adım atacağınıza dair orada bilgiler çok güzel bir şekilde aktarılmış. Ve oraya girdikten sonra şimdiden isminizi, soy isminizi veyahut da lakabınızı, artık orası size kalmış. İsminizi rezerve edebiliyorsunuz. Ondan sonra zannedersem 2-3 hafta sonra da bu olay faal olacak. Dolayısıyla artık birisi telefonu... Burada ne oluyor tabii ki? Buradaki amaç nedir? Hiç kimse telefon numaranızı vermeden isminizi veriyorsunuz. Her seferinde ya yazsana numaram 0163 falandır, şudur falan, yok. İşte atıyorum DJ Hakan diyorsun, hop geri DJ Hakan da bulabiliyor seni. Bu şekilde hem de aynı zamanda da telefon numaranızı da vermemiş oluyorsunuz. İstediğiniz zaman da bu şahsı tabii ki rahatsızlık verecek olursa da engelleyebiliyorsunuz. So, mach mal das. Und dann, beat it. Ne isimler çıkar değil mi? Of! Birisi ben Recep Tayyip Erdoğan aldım diyor. Allah'ını mutlaka geri vermen gerekecek. Atatürk olanlar.

0: So, mesajlar gelmeye başladı. Hakan diyor bir dinleyicim, düşünsene diyor, username yaptın diyor. Yani herkes sana yazar, sonra numaranı vermek istemediğin kişilere bile sana yazar, isminden bulup lütfen doğru bilgilendirelim diyor. Berlin'den siber güvenlik Erkan. Erkan, alkışlasak mı, gülsek mi? İsminizi verebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ismini rezerve ediyorsunuz dediğim gibi, ama kendi isminiz, soy isminiz de gittiyse o zaman yapacak bir şey yok. Artık lakaplara yüklenebilirsiniz. Bir başka dinleyicim de diyor ki, ben Fenerbahçe 1907 yaptım ama gitmiş bile diyor. Bir almış diyor. Sen ikinci mi oldun yine? Fenerbahçeliler alınmayın. Ben de Fenerbahçeliyim. Kaderimiz böyle, yapacak bir şey yok. Zor. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra olmaz olmaz bu iş olamaz diyecek Irmak Arıcı'dan dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Saatlerimiz 11.45 oldu. Rengarenktesiniz. Şimdi olmaz olmaz bu iş olamaz.

0: Evet, ve bu arada Berlin'den bir radar ihbarı var arkadaşlar. Nerede bakayım? U-Bahn-Straße Richtung Hermannplatz. Burada radar var. Dikkatli olmanızı rica ediyorum burada. Bu radar ihbarını veren arkadaşımızın ismini unuttum. Kusura bakmayın. Affedin beni lütfen. So, şimdi burada biraz önce bahsetmiştim sizlere, ne demiştim? WhatsApp'ta artık yeni bir uygulama var. Telefon numarası yerine isminizi verebiliyorsunuz. Aynı Instagram'da olduğu gibi herhangi birisiyle konuştuğunuz zaman falan numaran, işte numaram atıyorum. Doğukan Manço diyorsun. Ondan sonra WhatsApp'ta giriyorsun, Doğukan Manço yazıyorsun. Sonra da seni buluyor. Şimdi burada bir dinleyeceğim diyor ki bana Hakan. Burada numaramı vermek istemediğim kişi beni bulmasın zaten. Ne işe yarayacak bu uygulama bilemedim diyor. Şimdi burada en büyük avantaj gizlilik. Mesela birine sadece WhatsApp'tan ulaşmak istiyorsun ama telefon numaranı paylaşmak istemiyorsun, değil mi? Artık kullanıcı adını verebileceksin ve numaran gizli kalacak. Yani daha doğrusu WhatsApp insanları daha çok, yani normal mobil dediğimiz hattan ziyade WhatsApp'la artık birbirinize iletişim geçin diye böyle hafiften hafiften itekliyor bizi oraya doğru. Sonra diğer bir artısı ise güvenlik var burada tabii ki. Özellikle mesela ikinci el satışlarında, biliyorsunuz, iş görüşmelerinde olsun, gruplarda ya da böyle yeni tanıştığınız kişilerle yazışırken telefon numaranızı herkese dağıtmak zorunda kalmayacaksınız. Biliyorsunuz gruplar oluşturuyorlar bazı. Familiengruppen sowas weiß ich. Orada da numaranız ister istemez ortaya çıkıyor. Bunun da önüne geçebiliyorsunuz. Benim tarafımdan ise en önemli şey acele. Yani acilen birisine numaranızı vermek istediğin zaman işte çıkar yaz, işte atıyorum Barış Manço numaram diyorsun, ondan sonra çekip gidiyorsun. Veyahut da karşıdan karşıya arabadan falan filan, ne bileyim, atıyorum işte acilen numaranızı vermek istiyorsanız isminizi, soy isminizi veyahut da artık hangi ismi kullandıysanız o ismi acilen veriyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Tabii ki o karşıdaki tarafta numaranızı aklında tutmasına gerek kalmıyor. Sadece isminizi de aklında tutamayabilir. Öyle çok uzun, upuzun isim takarsanız tabii ki onu da aklında tutmayabilir. So, das war's dann. Şimdiden rezervasyon yapabiliyorsunuz. Ben ismimi yaptım. Sizler de isminizi rezervasyon, ama şu anda faal değil de zannedersem 2-3 hafta sonra faaliyete geçecek. Ondan sonra sadece isimlerimizle de artık iletişime geçebileceğiz.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sürprizler yaşanmadan bir gün tamamlandı. Fildişi sahili Norveç karşılaşmasında kim kazansa zaten sürpriz olmayacaktı. Norveç 1-0 öne geçtikten sonra kalesini uzun süre iyi savundu. Maçın bitimine 15 dakika kala Fildişi sahili skoru 1-1 yaptı. Sonrasında Norveçli gol tanrısı Braut Haaland sahneye çıktı. Takımına turu atlatacak golü attı. Haaland bu golüyle gol krallığında 5 gole ulaştı. Bir gol daha atsa 6 gollü Messi'yi yakalayacaktı. Norveçli teknik adam da maç sonu Haaland'a sahip olmanın avantajlarını dile getirdi. Onun varlığı takıma sükunet getiriyor. Norveç bu galibiyetle Brezilya'nın rakibi oldu. Fransa İsveç karşısında baskılı başladığı maçı 3-0 rahat kazandı. Mbappe gol sayısını 6'ya çıkardı. Gol krallığında Messi'yi yakaladı. Fransız teknik direktör Didier Deschamps da Mbappe'nin golü sonrası oyuncunun önünde eğilerek saygı duruşunda bulundu. Fransa Paraguay'ın rakibi oldu. Ev sahibi Meksika'da Ekvador karşısında ilk yarıda bulduğu 2 golle tur atladı. Sağanak yağmur altında oynanan maçta gol sahnada yaşanabilirdi, ancak Meksika 2 golde kaldı. Müsabakanın sonunda ağzını eliyle kapayarak rakibiyle konuşan Ekvadorlu Piero Hincapié kırmızı kart gördü. Leverkusen'da forma giyen Hincapié, Türkiye maçından sonra bu nedenle kart gören ikinci oyuncu oldu. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla Dünya Kupası devam edecek. Kongo sürpriz yapmak ve İngilizleri şaşırtmak için sahada. Portekiz'den 1 puan aldıktan sonra güvenleri de yerine gelmiş durumda. İngiltere ise Kongo'nun sert savunmasını yaratıcı oyuncuları olmadan nasıl geçeceklerini düşünüyor. Kazanan Meksika'nın rakibi olacak. Ardından Belçika ile Senegal karşılaşacak. Senegal takımında ödemelerde problemler var. Kamp yerinde sıkıntılar yaşanıyor ama grupta güçlü Norveç ve Fransa'ya ezilmeden yenildiler. Yenilmiş olsalar da çok güzel bir oyun sergilediler. Bu oyunu Belçika'ya karşı da tekrarlarlarsa Belçika'yı elemeleri mümkün olabilir. Belçika krizden bakalım nasıl çıkacak Senegal karşısında. Günün son maçı ise Amerika Birleşik Devletleri ve Bosna Hersek arasında oynanacak. Maçtan önce ABD'li bir televizyon muhabiri Bosna Hersek dünya haritasında nerede bilmiyorum, bilmek de istemiyorum diyerek tepki çekti. Bosna Hersek kaptanı Edin Dzeko da bu onu ilgilendirir. Zayıf takım olduğumuzu düşünebilirler ama biz de buraya tesadüfen gelmedik diyerek maç öncesi gerekli mesajı verdi. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
0: Anlaşılan bu WhatsApp olayı bizi biraz daha böyle ne yapacak? Başımızı yoracak ve sürekli mesajlar geliyor. Arzu diyor ki, selam Hakan, we buy Telegram o zaman. Evet, aynen öyle. We buy Telegram. Sadece isim çıkıyor orada da numaranız gizli kalıyor arkadaşlar. Başka bir dinleyicim ise diyor ki, selam kolay gelsin. Yalnız bu WhatsApp'ın yeni uygulamasında şöyle bir sıkıntı olabilir. Sizin hiç alakası olmayan ama size ulaşmak isteyen insanlar isminizi biliyorsa ve siz o ismi uygulama için kullanıyorsanız size rahatlıkla ulaşabilir. Bu da bence bir dezavantaj. Ama şöyle bir şey var. O isimden dünyada sadece bir tane var. Mesela benim ismim, soy ismim, mesela senin adın Önder Deniz. Kaç tane Önder Deniz var biliyor musun sen? Mutlaka vardır. Acaba hangi Önder Deniz'e geçecek değil mi? Burada tabii ki burada sen başka önüne rakam, arkasına rakam da koyabilirsin. Dediğim gibi tek sadece bir tane Önder Deniz olacaktır. Bir ikincisi yok yani. Bir Önder Deniz'i arayayım deyip de böyle 155 bin Önder Deniz'i aynı aranında aramıyorsun. İstesen de arayamıyorsun. Zor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Ursula Winkler. Der Tankrabatt ist vorbei und wirkt vereinzelt noch immer, denn der Steuerrabatt ist zwar seit Mitternacht Geschichte, Preiserhöhungen sind aber nur mittags erlaubt. Insgesamt zeigten sich heute bereits an vielen Tankstellen höhere Preise als zuletzt, obwohl der Morgen eigentlich zu den günstigsten Zeiten gehört. Für Superbenzin und Diesel wurden in der Regel Preise über 1,90 Euro pro Liter verlangt. Rente, Steuern, Gesundheit, Pflege. Die schwarz-rote Bundesregierung will in dieser Woche ein großes Reformpaket schnüren. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat die Koalition wegen der Wirtschaftskrise aufgefordert, ein Paket für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit zu liefern.
2: Die Industrie, Handwerksverbände, Start-ups, sie alle haben seit Jahren vor allem eine Forderung: bitte weniger Papierkram, weniger Anträge und bitte eine schnellere Bearbeitungszeit. Kurz Bürokratieabbau. Und auch das ist ein Thema für die Bundesregierung. Sie will da liefern. Beim Koalitionsausschuss will Schwarz-Rot auch eine Reform der Einkommensteuer voranbringen. Um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, will die SPD unter anderem einen höheren Spitzensteuersatz. CDU und CSU passt das nicht. Lea Matschullert, Berlin.
1: Ab heute heißt die Unterstützung für Langzeitarbeitslose nicht mehr Bürgergeld, sondern Grundsicherung. Es treten auch deutlich schärfere Regeln für die Bezieher in Kraft.
3: Wer zumutbare Arbeit ablehnt, Fördermaßnahmen abbricht oder wiederholt Termine beim Jobcenter versäumt, muss mit drastischen Leistungskürzungen rechnen bis hin zur kompletten Einstellung aller Zahlungen. Außerdem muss ab jetzt jeder, der mehr als 15.000 Euro Vermögen angespart hat, dieses Geld zum Leben nutzen. Bislang galt im ersten Jahr eine Grenze von 40.000 Euro. Über die Höhe der Zahlungen wird politisch zwar diskutiert, vor allem aus der CDU und CSU kommen Forderungen, den Regelsatz zu kürzen, aber im Moment bleibt er unverändert bei 563 Euro für Alleinstehende. Uli Reitinger, Berlin.
1: Die Deutsche Bahn stattet ab sofort rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fernverkehr mit sogenannten Bodycams aus. Das umfasse etwa Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter oder Beschäftigte in der Bordgastronomie, wie der Konzern mitteilte. Die Nutzung der Kameras bleibe freiwillig. So sollen die Mitarbeiter Übergriffe durch Fahrgäste besser dokumentieren können und ihre Sicherheit soll sich dadurch erhöhen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, iyi günler diliyorum. Şimdi Türkiye'deki son gelişmelerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Ferhat Poye. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında gündeme dair konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, terörsüz Türkiye süreci, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışlar ve enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar ele alındı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olurken 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirve öncesi son hazırlıklar gözden geçirildi. Alınacak ilave güvenlik tedbirleri konusunda değerlendirme yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas'ı kabul etti. Kabule Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner de katıldı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında görüşmelerde dış politikadan, ticaretten, göç ve vize konularına kadar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlam ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde milleti seçeneksiz bırakmayacaklarını ifade edip bir kapı kapanırsa yenisi açılır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı mutlak butlam ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz diye konuşan Grup Başkanı Özel, hukuken, siyaseten ve fiziken asla yorulmadık, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz dedi. Bu mücadeleyi asla bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde fiyat artışları yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Yap işlet devlet modelinde yer alan otoyol ve köprü ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendi. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 95 liradan 110 TL'ye çıkarıldı. Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri geçiş ücretlerinde ise bir değişikliğe gidilmedi.

0: Evet, anlaşılan bu konu bizi daha fazla ilgilendirecek gibi geliyor. WhatsApp üzerinden almış olduğum birçok mesajlar var. İlginç mesajlar da var. Burada bir dinleyicim bana diyor ki, Hakan ben bu olaya hiç, daha doğrusu bana soracak olsanız hiç iyi olmadı. İnsanların partnerlerini aldatması zaten yeterince kolayken bu tür özellikler işleri daha da kolaylaştıracak gibi görünüyor. Olayın o tarafına ben hiç bakmamıştım. İyi aklıma geldi. Başka mesajlarımız da var. Onlar da biraz sonra. Yer vereceğim, sakın radyonuza ayrılmayın. En güzel parçalarımızdan bir tanesi olan Sakilerle şimdi ilerliyoruz. Şeytan Tüyü diyor. Rengarenktesiniz, keyfiniz rengarenk olsun.
1: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Und da sind wir wieder. 12.06 auf die Saatelmüsse. Rengarenk programdasınız arkadaşlar. Ve felaket bir şekilde bu WhatsApp bize arkadaşlar. Sizin derdiniz yok mu WhatsApp'mat? Herkes bir şeyler. Şimdi tekrardan radyoların yeni açanlar için açıklama yapmak istiyorum. WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor. Yakında telefon numaranızı herkese vermek zorunda kalmayacaksınız. Onun yerine tıpkı Instagram'daki gibi kullanıcı adı gibi bir isim belirleyeceksiniz ve bunun bize ne gibi faydası var? Tabii ki bunu da düşüneceksiniz. En büyük avantajı ise gizlilik. Yani mesela birisine sadece WhatsApp'tan ulaşmak istiyorsanız ama telefon numaranızı paylaşmak istemiyorsanız artık kullanıcı adınızı verdiğiniz takdirde numaranız gizli kalacak ve karşı taraf size ulaşacak, siz de karşı tarafa ulaşabileceksiniz. Diğer bir artısı da güvenlik var burada. Özellikle biliyorsunuz hem ikinci el satışlarda olsun, sonra ne vardı. Evet, iş görüşmelerinde. Bir de böyle gruplar var biliyorsunuz, okulda anneler babalar böyle bir grup oluşturuyorlar. O gruplarda da tanıştığınız yeni kişiler de numaranızı artık görmeyecekler. Dolayısıyla sadece isminiz orada belirecek. Numaranız sadece size kalacak. Dedim bazı dinleyicilerimiz aldatmacalar daha çoğalacak falan filan. Bütün o bir şeyler diyor, bu şeyler derken Frankfurt'tan Enver şunu diyor.
1: Hakan'ım günaydın veya hayırlı yayınlar. Abi yedin kendini WhatsApp'la sabahtan beri. Abi bırak kim ne derse desin veya. Biri lakap taksın, biri isim versin. Boş ver veya. Sen çal güzel havaları bize. Oynayalım böyle. Şıkıdım şıkıdım. Heh. Yapasın Tarkan'dan bize veya güzel güzel oynayalım veya. Haydi Hakan'ım. Çal bize Tarkan'dan veya.
2: Başkası olma, kendin ol. Böyle çok daha güzel.
0: Enver sen istersin de biz çalmaz mıyız? Sahici, veya bana da Hakan diyorsun ya. Mikrofona ben DJ Hakan.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Abi biz Türkler düz mantık üzere yürürüz abi. Bu Z kuşağını bilmem ama bu 30 yaş üzeri düz mantık abi. Ben ulaşmak istesem birine telefon numarasını direkt alır yazarım abi. Çekerim arabayı bir kenara yazarım abi ya. Gerek yok, boş ver böyle işlere ya. Hadi iyi yayınlar sana.
1: Ömer, sen olayı daha anlamamışsın. Burada numaran gizli kalıyor. Veya da acilen birisine numaranı vermek istersen 0163 722 28 20 demiyorsun. Ömer, bakayım isim neymiş senin, tekrardan isim sana. Ha pardon, Yusuf. Diyorsun ki Yusuf Sancar diyorsun, numaran bu diyorsun. Veya da oğlun ismini koyuyorsun, kızın ismini koyuyorsun. Veya da kedinin ismini koyuyorsun. Kedinin ismini söylüyorsun, numaran bu diyorsun. Bundan güzel daha ne olabilir? Aynı Instagram mantığı. İstersen alıyorsun telefonu, istersen almıyorsun. Zo. Bir başka dinleyicimiz ise diyor ki, Hakan diyor, burada ovaya. Er diyor, WhatsApp ben utsan abi, DJ Hakan yap bak, o yoktur herhalde diyor. Tabii Trakyalı bir DJ koymadıysa diyor. DJ Hakan'ın girdim, DJ Hakan yoktu, başka bir isim aldım. O isim de söylemiyor. Kısa bir aramız olacak, ondan sonra yılın akşam istirahatı şarkısıyla ilerleyeceğiz tekrardan. Metropol FM'desiz Rengarenk programında.
2: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.
3: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Ve tüm zamanlarımızın en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Devam ediyoruz 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmez.

Evet, rengar rengisiniz. Mikrofona ben Nici Akan. Arkadaşlar, günlerden çarşamba. Şimdi biliyorsunuz Dünya Kupası defterini kapattık. Biraz moraller bozuk, biraz değil de bayağı bir morallerimiz bozuk. Hem Türkiye'miz elendi, hem Almanya'mız elendi. Hangi takımı tutacağımızı artık renkten renge girmeye başladık. Şimdi Bosna Hersek'i mi tutalım, Brezilya'yı mı tutalım, Portekiz'i mi tutalım? Böyle bir karamsar içerisindeyiz ama tabii ki futbol durmuyor arkadaşlar. Çünkü sırada şimdi ne var biliyor musunuz? Uluslar A Ligi var. Yakın bir zamanda Uluslar A Ligi başlayacak ve bize gelen bir grup var. Gruba bakar mısınız? Fransa, İtalya ve Belçika. Vallahi fiksi görünce bizi mi çektiler, biz mi onları çektik? Ya böyle bir gruptan bizi en son Mustafa Kemal Atatürk kurtarmıştı. Fransa, İtalya, Belçika, yani ne yapacağız yani? Ben şaşırdım kaldım burada. Peki siz bu grup için ne diyorsunuz? Bu gruptan çıkar mıyız yoksa önce bir kahveyi koyun başlarız sonra konuşalım mı diyorsunuz? Hadi mesajlarınızı gönderin. Hatta en iddialı tahmini yapanı da yayına alayım, okuyayım bakalım ne diyecekler. Öncesinde Sert Haber Ener'de ilerliyoruz şimdi, yanarım diyor. 12.20 yaptık saatlerimizi, keyfiniz rengarenk olsun.

burada artık ters eski yapıyor arkadaşlar. Çıldırmak üzereyiz. Dünya Kupası'nı elendikten hemen sonra uluslararası A ligimiz var. Ve bize gelen gruba bakar mısınız? Fransa, İtalya, Belçika. Valla bu fikstürde nasıl çıkacağız ben anlayamıyorum ama bir dinleyicim diyor ki Hakan biz burada ikinci olarak çıkarız bu gruptan diyor. Bunu da köşeye yazıyor. Köşe kalmadı yaza yaza artık. Dünya Kupası'nda da bir şeyler diyorduk. Başka bir dinleyicim ise sevgili DJ Hakan demeye başladı. Biraz önce bir Trakyalı arkadaşım benim de DJ Hakan dedi ya. Mustafa Kemal Atatürk esprisi çok yerinde ve muhteşemdi. Gözlerinden öperim. Stuttgart'tan sevgi ve selamlar. Cemil Üstün teşekkür ederim. Bir diğer dinleyicim ise eğer o gruptan birinci çıkarsak hiç uğraştırmasınlar. Bize direkt Avrupa Kupası'nı versinler yeter diyor. Başka bir dinleyicim ise abi biz bu gruptan çıkarsak Almanya'da döner fiyatları bir günlüğüne düşsün. Okay. Bu gruptan çıkarsak kupayı vermesinler. Direkt ülkeye resmi tatil ilan etsinler diyor. Başka bir dinleyicimiz ise ben fiksir gördüm. Televizyon sesini kısım daha maçlamadan stres bastı. Doğru. Başka bir dinleyicim de ne diyor? Abi bu grup değil futbolun Schengen kontrolü. Fransa, İtalya, Belçika pasaport yetmez. Mucize lazım. Çok güzel mesajlarınız var. Yazmaya devam edebilirsin. 0-32-117-970-71. En güzel şarkılarımızdan, keyif verici şarkılardan bir tanesi geliyor sizler için. Aleyna Tilki seslendiriyor. Niyetim saf diyor. Nerede? Tabii ki rengarenkte. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben, Alemin Enkel DJ'yi, Hakan.

0: Ρε είναι Τουρκί, νέο Jim Soft today, Metropol FM, Ρεγκάρινγκ. So, wir machen weiter jetzt. Ve gelen mesajlar, birbirinden güzel mesaj. Biri diyor ki, kura çekilirken biri bütün güçleri aynı torbaya atın demiş galiba diyor. Bremen'den Yusuf adına bir dinleyicim. Ben grubu görünce PlayStation'ı bile kapattım. Abi Fransa, İtalya, Belçika bu ne ya? Biz yanlışlıkla Şampiyonlar Ligi'ne mi katıldık diyor. Son mesajı da okuyorum. O kadar mesajlar geldi ki hepsini okuyabilmem maalesef mümkün olmuyor. Ama yine katılımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada son mesajı da okuyorum. Bu grup WhatsApp grubu olsa sessize alırdım diyor. So, şimdi arkadaşlar Ferhat arkadaşımıza bağlanıyoruz. Ondan sonra Beddua adlı şarkısıyla Kıraç sizlerle olacak. Sakın radyonuzdan ayrılmayın. Rengarenklisiniz.
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ülke genelinde aşırılık yanlısı görüşlere sahip kişilerin sayısının çok arttığını bildiriyor. Artışın özellikle aşırı sağ çevrelerde dikkat çektiği belirtiliyor. Açıklanan Anayasayı Koruma raporuna göre geçen yıl 58.700 kişi aşırı sağcı potansiyel kapsamında değerlendirildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 8.400 kişi artmış görünüyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt raporun tanıtımında Almanya'nın baskı altında olduğunu ifade ederken ülkenin hem görünür hem de dijital alanda hibrit tehditlerin hedefinde olduğunu belirtiyor.
3: Deutschland steht unter Druck. Die Gegner unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sie kommen von außen und von innen. Sie agieren analog und digital. Sie handeln sichtbar und verborgen. Wir stehen im Fadenkreis hybrider Bedrohungen.
2: Dobrindt'e göre yabancı aktörlerin Almanya'daki faaliyetleri de ciddi artıyor. Bakan saldırıların, casusluk faaliyetlerinin ve aşırılık yanlısı yapıların güçlendiğine dikkat çekiyor. Dobrindt en büyük dış tehdidin Rusya'dan geldiğini belirtiyor. Buna göre Rusya Almanya'da altyapıyı hedef alıyor, dezenformasyon yayıyor ve geçici ajanlar üzerinden casusluk faaliyetleri genişletiyor.
3: Ausländische Aktivitäten in Deutschland, sie steigen. Mitteilungen und Erkenntnisse von Anschlagsvorbereitungen, sie steigen. Zahlen gewaltbereiter Extremisten steigen. Die größte Bedrohung, die geht dabei von Russland aktuell aus. Wir stellen fest, dass zunehmend russische Dienste, sogenannte Low-Level-Agenten, Wegwerfagenten, wie wir dies auch benennen, nutzen, um Sabotageakte oder Spionageaktivitäten durchzuführen.
2: Bakan mevcut tehditler karşısında Almanya'nın güvenlik alanında daha güçlü hale gelmesi gerektiğini vurgularken, Bakan Dobrindt özellikle teknik imkanların ve istihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
3: Was diesen Extremismus-Phänomenen gemeinsam ist, ist, dass sie gemeinschaftlich ein Feindbild identifizieren und damit auch eine Brücke zwischen den Extremismusphänomenen bauen. Das ist der Antisemitismus, die Israel-Feindschaft. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden steigt an. Der Hass ist deutlich spürbar, nicht nur im Netz, in der digitalen Welt, sondern auch auf unseren Straßen.
2: Değerli dinleyenler, Federal İçişleri Bakanı Dobrindt'e göre Almanya'da özgürlük ve demokrasi ciddi baskı altında. Bakan Berlin'de anayasayı koruma raporunu tanıtırken tehditlerin hem ülke içinden hem de dışından geldiğini ifade etti. Raporda özellikle dış tehditlere dikkat çekildi. Dobrindt, Rusya gibi yabancı güçlerin Almanya'daki altyapıyı hedef aldığını, dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü ve sürgündeki muhalifleri tehdit ettiğini ifade etti. Yine gelişmelerle ve konularla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
0: Ay.

0: yapmalı mısın? Sebebi de araştırdım böyle. Neden uzun zamandır kıraç müzik yapmıyor? Sonra bundan birkaç sene öncesine daha doğrusu arkadaşlar bir baktım. O çizgi film var ya biliyorsunuz. Pepe diye bir çizgi film var Türkiye'de. Bu Pepe karakterini çizgi filmini bulan kıracın eşi. Dolayısıyla köşeyi oradan döndüler. Müzik falan boş bunlar ya. Biz Pepe'yle devam edelim diyerekten. İlerlediler. Evet ve bu arada arkadaşlar Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Ve bu arada tabii ki Skor Kralı. Instagram adresimize girdiğiniz zaman orada Skor Kralı diye kocaman göreceksiniz. Ve burada tabii ki İspanya'nın maçı var. Daha doğrusu İspanya maçını doğru tahmin eden dinleyicimiz, skoru doğru tahmin eden dinleyicimiz ne olacak? Çekilişlere katılacak ve bu çekilişlere neler var? Meray Kuruyemiş'ten 100 euroluk hediye çeki var. Sonra Türkiye ve Almanya'nın formaları var. Ondan sonra da iPhone 17. iPhone mu dedim? Afyon mu dedim? Yok, iPhone'um değil mi? Karıştırıyorum. Bütün bunlara sahip olmanızı istiyorsanız, sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey Instagram adresimizde giriyorsunuz ve bu yarışmaya katılıyorsunuz. Ondan sonra Vatn Mazin. Şimdi VM, madem VM'den bahsediyoruz, bakalım Volkan arkadaşımız bizlere neler anlatacak. Dündü tabii ki birbirinden heyecanlı maçlara, mücadelelere şahit olduk.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda sürprizler yaşanmadan bir gün tamamlandı. Fildişi sahili Norveç karşılaşmasında kim kazansa zaten sürpriz olmayacaktı. Norveç 1-0 öne geçtikten sonra kalesini uzun süre iyi savundu. Maçın bitimine 15 dakika kala Fildişi sahili skoru 1-1 yaptı. Sonrasında Norveçli gol tanrısı Braut Haaland sahneye çıktı. Takımına turu atlatacak golü attı. Haaland bu golüyle gol krallığında 5 gole ulaştı. Bir gol daha atsa 6 gollü Messi'yi yakalayacaktı. Norveçli teknik adam da maç sonu Haaland'a sahip olmanın avantajlarını dile getirdi. Onun varlığı takıma sükunet getiriyor. Norveç bu galibiyetle Brezilya'nın rakibi oldu. Fransa İsveç karşısında baskılı başladığı maçı 3-0 rahat kazandı. Mbappe gol sayısını 6'ya çıkardı. Gol krallığında Messi'yi yakaladı. Fransız teknik direktör Didier Deschamps da Mbappe'nin golü sonrası oyuncunun önünde eğilerek saygı duruşunda bulundu. Fransa Paraguay'ın rakibi oldu. Ev sahibi Meksika'da Ekvador karşısında ilk yarıda bulduğu 2 golle tur atladı. Sağanak yağmur altında oynanan maçta gol sahnada yaşanabilirdi ancak Meksika 2 golde kaldı. Müsabakanın sonunda ağzını eliyle kapayarak rakibiyle konuşan Ekvadorlu Piero Hincapi kırmızı kart gördü. Leverkusen'da forma giyen Hincapi, Türkiye maçından sonra bu nedenle kart gören ikinci oyuncu oldu. İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçıyla Dünya Kupası devam edecek. Kongo sürpriz yapmak ve İngilizleri şaşırtmak için sahada. Portekiz'den 1 puan aldıktan sonra güvenleri de yerine gelmiş durumda. İngiltere ise Kongo'nun sert savunmasını yaratıcı oyuncuları olmadan nasıl geçeceklerini düşünüyor. Kazanan Meksika'nın rakibi olacak. Ardından Belçika ile Senegal karşılaşacak. Senegal takımında ödemelerde problemler var. Kamp yerinde sıkıntılar yaşanıyor ama grupta güçlü Norveç ve Fransa'ya ezilmeden yenildiler. Yenilmiş olsalar da çok güzel bir oyun sergilediler. Bu oyunu Belçika'ya karşı da tekrarlarlarsa Belçika'yı elemeleri mümkün olabilir. Belçika krizden bakalım nasıl çıkacak Senegal karşısında. Günün son maçı ise Amerika Birleşik Devletleri ve Bosna Hersek arasında oynanacak. Maçtan önce ABD'li bir televizyon muhabiri Bosna Hersek dünya haritasında nerede bilmiyorum, bilmek de istemiyorum diyerek tepki çekti. Bosna Hersek kaptanı Edin Dzeko da bu onu ilgilendirir. Zayıf takım olduğumuzu düşünebilirler ama biz de buraya tesadüfen gelmedik diyerek maç öncesi gerekli mesajı verdi. Mikrofonda ben Volkan Iğır. Herkese iyi seyirler.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
0: Teşekkürler Volkan. Sağ olasın. Ve arkadaşlar yarın biliyorsunuz İspanya Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Ve burada skoru doğru tahmin ettiğiniz takdirde Meray'dan hediye çeki kazanabiliyorsunuz. Formalar kazanabiliyorsunuz. Ve iPhone 17 sizlerin oluyor. Girin buraya.

0: doğru skor tahmininde bulunun. Ondan sonra yapılacak olan çekiliş sonrası bu hediyeler sizlerin olabilir. Kısa bir aramız olacak. Sonra NB Orkestrası ile Yalçın İlyas, Yalçın Taş sizlerle birlikte olacak. Hangi şarkıyla teselli? Metropol FM Rengarenk'te.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
2: Değerli arkadaşlar, Almanya yırtıcı futbolcu arıyoruz. Cart yapan futbolcu arıyoruz. Şu şekilde.
3: Sonra cart.
2: Efendi görünümlü yırtıcı adamlar arıyoruz. Cart ne diyenler?
3: Geceliğe yırtıldı.
1: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege Türk.

0: Yavuz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Şimdi Rengarenk'in sonlarına doğru yaklaşmaktayız arkadaşlar. Daha doğrusu bakayım. Oo, daha güzel şarkılarımız var. Hande Winsor olacak, Ersay Üner, Buray ve Teoman da böyle sıraya geçmişler. Sıralarını bekliyoruz. Sahneye çıkacaklar. Tamam gidiyorsun. Tamam çocuklar ya. Dün sosyal medyada dolaşırken deniz anaların kalbi olmadığını öğrendim ben. Yani bilmiyordum. Her şeyi de bilmek mecburiyetinde değilim tabii ki. Ama deniz anasının kalbi yoktur. Fakat bunun en önemli tarafı ise bunun farkında da değillerdir. Deniz anasının kalbinin olmamasının neden farkında olmadığını biliyor musunuz arkadaşlar? Yazın bana. 0-32-117-970-71. Bu şarkımızı hemen ardından cevabını vereceğim. Deniz anasının kalbi yoktur. Fakat bunun farkında da değillerdir. Bu şarkının hemen ardından. Hadi bakalım. Bakalım kim ne sallayacak. Sallamak serbest. Bu programda şeffafız. Rahatız. Saldık çayıra. Oh. Cenk Eren seslendiriyor şimdi. Kopsun kıyamet diyor. Yes.

kadar güzel yorumlamış. Cenk Eren'den dedik, kopsun kıyamet. Tamam arkadaşlar, bu kadar tezahürat yeter. Fazla şımarmayalım. Ne demiştim? Deniz anaların kalbi yokmuş ve kalplerinin olmadığını farkında değiller. Bu konu hakkındaki düşünceniz nedir dedim. Veyahut da neden farkında değiller? Onu biliyor musunuz dedim. Bir dinleyicim diyor ki, deniz anasının kalbi yoktur. Kalpsiz anne düşünemiyorum bile diyor. So gut gesagt, werde ich mal sagen. Başka bir dinleyicim ise %95 sudan oluştuğu için kalpsiz ve kemiksiz diyor. Berlin'de Ayşe Hanım. Bu kısmen doğru Ayşe Hanım. Bir diğer dinleyicim ise selam, iyi yayınlar. Çoğu kişi beyin olmadan yaşıyor, farkında değil. Deniz anası kalpsiz olmuş çok mu diyor. Sen hafiften böyle yaklaştın gibime geliyor. İnsanlara da kalbi var, farkında değiller diyor bir dinleyicim. Başka bir dinleyicim ise benim eksimim de kalbi yok Hakan'cığım. Kesin o da farkında değildir diyor. O baya. Zo. Ersin Aşık doğru cevabı vermiş. Ve Orhan doğru cevabı vermiş. Söylüyorum doğru cevap. Aha, iki tane daha mesaj geldi. Abi eski sevgilim de deniz anasıymış, demek ki kalbi yokmuş diyor. Benim patron da deniz anası olabilir. Kalp yok, mesai var. Bu da güzel. Kalbi olmayınca aşk acısı mı çekiyordurlar? Vallahi çekmiyorlar. Vallahi en akıllı canlı diyor. Ve doğru cevabı sizlere şimdi açıklıyorum. Çünkü bunların arkadaşlar beyni de yok. Beyni de olmadığı için kalbinin de olmadığının farkında değiller. Vallahi ot gibi diyeceğim ama otta bile kalp var da. Ne öldürdü ne de güldürdü. Bu aşk beni, yani yok da var. Ve Hande İnsan sizlerle oyna oyna. Rengarenk'te durmak yok.

şarkı ve hemen ardından Buray ve Teoman sizlerle birlikte Kupa Kızı Sinek Valisi diyor. Metropol FM'de en güzel şarkı.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayın Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayın Food Großmarkt Stuttgart.
1: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi konumuz ekonomi. Ekonomide kanayan bir yaraya parmak basacağız. Çünkü Almanya'da sanayide ayda 15 bin iş kaybı yaşanıyor. İş gücü piyasasında zayıf seyirde devam ediyor. Haziran verileri özellikle imalat sanayindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles'e göre sanayide son 12 ayda 174 bin iş kaybı yaşandı. Bu da ayda ortalama yaklaşık 15 bin istihdamın kaybolması anlamına geliyor. Nahles, Nürnberg'te açıkladığı verilerde sanayinin ticaret sektörüyle birlikte iş gücü piyasasının en sorunlu alanlarından biri olduğunu söyledi. Federal İş Ajansı'na göre konjonktürel kısa çalışma başvurularının 3'te 2'si de imalat sanayinden geliyor. Sanayi işlerinin genellikle daha yüksek ücretli olması, işsizlik ödeneği ödemeleri nedeniyle kurumun mali yükünü de artırıyor. Haziran ayında toplam işsiz sayısı ise Mayıs'a göre 15 bin azaldı. İşsiz sayısı yaklaşık 3 milyon oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan düşerek %6,2 oldu. Ancak tablo tamamen olumlu sayılmaz. Çünkü işsiz sayısı geçen yılın Haziran'ına göre hala 22 bin daha yüksek. Federal İş Ajansı verilerine göre işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre 90 bin arttı. Buna karşılık Bürgergeld ya da yeni adıyla temel güvence parası alanların sayısı 104 bin azaldı. Çünkü sığınmacılar ve Ukrayna'dan gelenler daha fazla iş buldu. Öte yandan Federal İş Ajansı'nın bütçe açığının 8 milyar euroya, hatta bunun da üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB ise artan işsizlik döneminde iş idaresinin tasarrufa gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Kısaca Alman ekonomisinde stres sürüyor. Değerli dinleyenler, hayatımızı yakından ilgilendiren konulara ayna tutmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM'de Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Manguz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Spitzen von Union und SPD kommen heute zu den möglicherweise entscheidenden Beratungen über ihr Reformpaket zusammen. Im Koalitionsausschuss wird es unter anderem um Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen und Bürokratieabbau gehen.
3: Die Industrie, Handwerksverbände, Start-ups, sie alle haben seit Jahren vor allem eine Forderung: bitte weniger Papierkram, weniger Anträge und bitte eine schnellere Bearbeitungszeit. Kurz Bürokratieabbau. Und auch das ist ein Thema für die Bundesregierung. Sie will da liefern. Beim Koalitionsausschuss will Schwarz-Rot auch eine Reform der Einkommensteuer voranbringen. Um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, will die SPD unter anderem einen höheren Spitzensteuersatz. CDU und CSU passt das nicht. Lea Matschullert, Berlin.
2: Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Russland angesichts der verstärkten ukrainischen Drohnenangriffe massiv ausgeweitet. Gewarnt wird jetzt vor Reisen im ganzen Land. Bisher galt das nur für die an die Ukraine angrenzenden Gebiete. Begründet wird dieser Schritt damit, dass in ganz Russland mit erheblicher Gefährdung durch Drohnen bzw. Trümmerteilen von Drohnen zu rechnen sei. Für deutsche Staatsangehörige bestehe zudem die Gefahr willkürlicher Festnahmen. Noch nie waren die Ozeane im Juni so warm. Die Oberflächentemperatur der Weltmeere hat zum Sommerbeginn einen neuen Rekord erreicht. Das haben die Experten des EU-Klimadienstes Copernicus und des Copernicus-Meeresdienstes gemessen.
4: Etwa 21 Grad Wassertemperatur haben die Experten gemessen. Die Adria, das Mittelmeer, wird sich in diesem Sommer für viele Urlauber wohl anfühlen wie eine Badewanne. Zumal in den kommenden Monaten wohl weitere Rekorde gebrochen werden. Grund für die Erwärmung sei der Klimawandel und das Klimaphänomen El Niño, so die Fachleute. Und das bedeutet auch, möglicherweise wird es häufiger Starkregen geben, Sturm und Überschwemmungen. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
2: Und zum Fußball. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nach dem Aus bei der WM kommentarlos nach Deutschland zurückgekehrt. Am Flughafen München verließ der 38-Jährige das Gebäude bei strömendem Regen durch einen Hinterausgang an einem Dutzend Journalisten vorbei, die vergeblich auf eine Stellungnahme warteten. Fans waren nicht gekommen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Gündemde şu konuşuluyor Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci takvimini açıkladı. Özetle ne dedi?
6: Aslında şöyle söyleyelim, bir toplantı vardı. Bu toplantıya katılan bir milletvekilinin üzerinden yapılan bir haber bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. Tabii burada bir af olacak mı acaba düzenleme içerisinde? Bunun bir af olmayacağı söyleniyor ama silah bırakan feshedilmiş örgütün üyelerini kapsayacak çerçeve yasadan ilk aşamada yaklaşık 5000 örgüt üyesinin yararlanması planlanıyor.
5: Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'da, Türkiye'de. Tam da NATO zirvesinin öncesinde bu ziyaretin nedeni nedir? Neler yapıyorlar?
6: Zaten aslında Mesut, bu ziyaretler bu sebeple gerçekleşiyor. NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile Avrupa arasındaki bazı pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor ağırlıklı olarak. Ki Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas geldi. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos buradaydı. Yine AB'nin İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Brunner de Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleşti ki burada Türkiye'nin aday ülke statüsünü hatırlatmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini küresel perspektiften ele alındığı ifade edildi yapılan açıklamada.
5: NATO zirvesi sadece bunları değil, başka şeyleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Özgür Özel'in Financial Times'a bir makale yazdığını biliyoruz. Özetle ne söylemiş?
6: Aslında özetle şunu söylüyor Özgür Özel, bu NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveyi güç gösterisi yapmak için kullanacağını yazdı. Türkiye'nin bölgesel olarak sahip olduğu stratejik gücün karanlık bir gerçeği örttüğünü ifade etti ve iç kırılganlığın siyasi sonuçları olduğunu ve Erdoğan'ın artık eskisi kadar popüler olmadığını ifade etti yazmış olduğu bu yazıda.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre aşırılık yanlısı kişi potansiyeli şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın en büyük tehdidi aşırı sağ olarak tanımlandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen, Berlin'de 2025 Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunu açıkladı. Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından şüpheli vaka olarak izlenen Almanya için alternatifi, yani AfD partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtilirken, şiddet yanlısı aşırı sağcı ırkçı sayısının da 15.600'e yükseldiği kaydedildi.
2: Wir auch in unserem Bericht mit einem Verdachtsfall zu tun. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir es bei der AfD mit einer extremistischen Partei zu tun haben. Und das Ziel ist natürlich auch genau, diese Partei und ihre Personen genau zu betrachten, die handelnden Personen genau zu betrachten, auch die Aktivitäten. Es gibt im Verfassungsschutzbericht auch einen leichten Hinweis darauf, wie sich beispielsweise im Bereich des rechtsextremistischen Personenpotenzials auch AfD-Mitglieder befinden. Diese Gruppe ist deutlich ansteigend, hier zu identifizieren. Und das gibt so einen Eindruck daraus, wie auch eine mögliche Entwicklung dieser Partei zu sehen ist.
1: Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Raporda gözlem altındaki gençlerin bir bölümünde belirgin bir şiddet eğilimi tespit edildiği belirtiliyor.
2: Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man natürlich immer davon ausgehen, dass der rechtsextremistische Bereich die stärkste Bedrohung gerade ist. Das entbindet aber nicht davon, die anderen Extremismusbereiche ganz genauso im Blick zu haben.
1: Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği gruplardan biri de Letzte Verteidigungswelle. Grubun sığınmacı yurtlarına ve sol görüşlü kuruluşlara yönelik kundaklama ve fiziki saldırılarla demokratik sistemi çökertmeyi hedeflediği belirtiliyor.
2: Die Folien, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, die verdeutlichen die Gefahr des Rechtsextremismus, des Linksextremismus, des Extremismus insgesamt. Wir haben ein wachsendes Personenpotenzial im extremistischen Bereich, was dabei besonders auch bedrohlich ist, dass sich diese Szene ständig verjüngt, stärker vernetzt und aktionsorientierter ist. Wir sehen die gewaltbereiten Delikte, die auch damit verbunden dann ständig steigen. Das ist eine Herausforderung der Zeit, dass diese Täter auch immer jünger werden, Kinder teilweise als Täter auffällig werden und Straftaten dort steigen.
1: Anayasayı Koruma Teşkilatı, Verfassungsschutz, AfD içindeki aşırı sağcı kişi sayısının arttığını değerlendiriyor. Sachsen-Anhalt'ta AfD'nin Eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinden sonra hükümeti kurma ihtimali Almanya'da güvenlik tartışmalarını arttırdı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Değerli arkadaşlar, Almanya yırtıcı futbolcu arıyoruz. Cart yapan futbolcu arıyoruz. Şu şekilde.
2: Sonra cart.
1: Efendi görünümlü yırtıcı adamlar arıyoruz. Cart ne diyenler?
2: Geceliğe yırtıldı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Yunguz Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Mit der heutigen Mittagserhöhung haben die Spritpreise die Marke von 2 Euro je Liter deutlich überschritten. Nach Angaben des ADAC kostet Super E10 im bundesweiten Durchschnitt jetzt 2,15 Euro pro Liter, Diesel 2,11 Euro. Damit liegen die Preise nach dem Auslaufen des Tankrabatts deutlich über dem Niveau der vergangenen Wochen.
2: Genau damit hatten viele Autofahrer gerechnet. Eine Überraschung war das also nicht. Und viele sind am späten Vormittag noch einmal schnell an die Zapfsäule gerollt. Zum Last-Minute-Tanken nach dem Motto, mitnehmen was geht. Auch der ADAC hatte einen Preisanstieg vorhergesagt und Tankstellenbetreiber kritisiert. Denn die hatten bereits gestern die Preise erhöht, als in vielen Tanks noch günstig versteuerter Kraftstoff war. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Von den Beratungen des Koalitionsausschusses hat sich Bundeskanzler Merz zuversichtlich über eine Einigung auf ein Reformpaket gezeigt. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und Investitionen sowie den privaten Konsum anzukurbeln, so der Kanzler. CDU, CSU und SPD wollen dazu heute im Kanzleramt beraten.
3: Die Industrie, Handwerksverbände, Start-ups, sie alle haben seit Jahren vor allem eine Forderung: bitte weniger Papierkram, weniger Anträge und bitte eine schnellere Bearbeitungszeit. Kurz, Bürokratieabbau. Und auch das ist ein Thema für die Bundesregierung. Sie will da liefern. Beim Koalitionsausschuss will Schwarz-Rot auch eine Reform der Einkommensteuer voranbringen. Um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, will die SPD unter anderem einen höheren Spitzensteuersatz. CDU und CSU passt das nicht. Lea Matschullert, Berlin.
1: Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Russland angesichts der verstärkten ukrainischen Drohnenangriffe massiv ausgeweitet. Gewarnt wird jetzt vor Reisen im ganzen Land. Bisher galt das nur für die an die Ukraine angrenzenden Gebiete. Begründet wird dieser Schritt damit, dass in ganz Russland mit erheblicher Gefährdung durch Drohnen bzw. Trümmerteilen von Drohnen zu rechnen sei. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist nach dem Aus bei der Fußball-WM kommentarlos nach Deutschland zurückgekehrt. Am Flughafen München verließ der 38-Jährige das Gebäude bei strömendem Regen durch einen Hinterausgang an einem Dutzend Journalisten vorbei, die vergeblich auf eine Stellungnahme warteten. Fans waren nicht gekommen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Gündemde şu konuşuluyor Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci takvimini açıkladı. Özetle ne dedi?
5: Aslında şöyle söyleyelim, bir toplantı vardı. Bu toplantıya katılan bir milletvekilinin üzerinden yapılan bir haber bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. Tabii burada bir af olacak mı acaba düzenleme içerisinde? Bunun bir af olmayacağı söyleniyor ama silah bırakan feshedilmiş örgütün üyelerini kapsayacak çerçeve yasadan ilk aşamada yaklaşık 5000 örgüt üyesinin yararlanması planlanıyor.
4: Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'da, Türkiye'de tam da NATO zirvesinin öncesinde. Bu ziyaretin nedeni nedir? Neler yapıyorlar?
5: Zaten aslında Mesut, bu ziyaretler bu sebeple gerçekleşiyor. NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile Avrupa arasındaki bazı pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor ağırlıklı olarak. Ki Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas geldi. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos buradaydı. Yine AB'nin İçişleri ve Göç'ten sorumlu Komiseri Magnus Brunner de Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleşti ki burada Türkiye'nin aday ülke statüsünü hatırlatmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini küresel perspektiften ele alındığı ifade edildi yapılan açıklamada.
4: NATO zirvesi sadece bunları değil, başka şeyleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Özgür Özel'in Financial Times'a bir makale yazdığını biliyoruz. Özetle ne söylemiş?
5: Aslında özetle şunu söylüyor Özgür Özel, bu NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveyi güç gösterisi yapmak için kullanacağını yazdı. Türkiye'nin bölgesel olarak sahip olduğu stratejik gücün karanlık bir gerçeği örttüğünü ifade etti ve iç kırılganlığın siyasi sonuçları olduğunu ve Erdoğan'ın artık eskisi kadar popüler olmadığını ifade etti yazmış olduğu bu yazıda.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzellikleriyle dolu şehrinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve su şişesi yanınızda iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
3: Özyörem.

0: Hanımlar beyler, paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları işte burada sizlerle olacak. Paydos keyfimiz her zaman olduğu gibi rengarenk bir şekilde devam edecek. En güzel şarkıları hazırladım sizler için. Slap, Blok 3, Murat Boz, Melek Mosso sizlerle birlikte olacak. Ben de sabırsızım bu paydos keyfini sizlerle geçirmek için. Havalar biraz serinledi, biraz daha iyiyiz, keyfimiz yerinde. O zaman paydos keyfi başlasın.
1: Borsa Gold sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
1: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: En güzel anılarınız, en güzel kutlamalarınız yarım kalmasın. Söz, nişan, doğum günü ve tüm özel davetlerinizde Hotel Am Charlottenplatz, profesyonel catering hizmeti ve canlı müziğiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
2: Neriman, seni yeşil çamda bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o yeşil çam ruhu, yeşil çam pastane ve kahvaltı salonunda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşil çam pastane ve kahvaltı salonu açıldı. Martinstraße 11 Esslingen.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Blok 3. Son zamanların en sevilen sanatçılarından biri. Ne şarkı yapsa hemen hit oluyor. Herkes bayılarak dinliyor. Bu şarkı da öyle bir şarkı. Blok 3 için hatta yeni neslin en sevilen arabeskçisi diyorlar. Arabesk artık yeni nesilde böyle bir tarza büründü. Şimdi kırgınım diyor.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.
2: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Arkadaşlar, Almanya'nın o çok övülen güçlü sanayisi biraz yorulmuş gibi görünüyor. Biraz ihtiyarlamış mı acaba? Her ay yaklaşık 15 bin kişi sanayi sektöründe işini kaybediyor. Yine bir işsizlik konuştuğumuz gündeyiz. Şimdi düşünün, sadece rakam konuşmuyoruz. Bu ne demek oluyor? Fabrikada çalışan, sabah vardiyasına giden, ailesinin geçimini sağlayan insanlar demek. İş kaybetmek demek bu demek. Peki neden böyle oluyor? Enerji pahalı. Ekonomi eskisi kadar hızlı büyümüyor. Ve otomotiv sektörü de günden güne değişiyor. Bir de bazı şirketler üretimi artık başka ülkelere kaydırıyor. Yani onu da görüyoruz. Özellikle otomotiv, makine ve metal sektörlerinde baskı epey bir büyük. Şirketler bazen direkt işten çıkarmak yerine yeni eleman almıyor. Emekli olanın yerine kimseyi koymuyor. Emekli oluyor. Düşünün, kendi şirketinizde emekliliğini bekleyen birçok insan var. Hepsi emekli olsa, yerine de kimseyi koymasalar ne oluyor? İnsanlar az çalışanlar oluyor ve yerine koymadığı için kimse işsiz kalıyorlar. Tamamen de karanlık bir tablo da yok. Ondan da bahsedelim. Şimdi sağlık, bakım, kamu ve savunma gibi alanlarda yeni işler oluşuyor. Sağlık sektörü zaten hep böyleydi. Yani Almanya'da iş dünyası tamam bitmiyor ama yön değiştiriyor. Peki Almanya bu dönüşüme ne kadar hızlı ayak uydurabilecek? Asıl soru o. Atıyorum işte mühendislikte artık insana ihtiyaç yok. Sağlık sektöründe ihtiyaç var. O zaman ne olacak? Mühendisler meslek mi değiştirecek işsiz kalmamak için? Sağlık sektöründe mi atanacaklar? Yeni bir eğitim sürecinden mi geçecekler? Nasıl bitecek bu işsizlik?

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Bana kaderimin bir oyunu mu? Pardon, böyle girdim ama gerçekten kaderimizin bir oyunu mu bu? Neyden bahsediyorum? Türkiye ile Almanya'nın kaderinden. Bu kadar mı aynı olur yahu bir kader? Kader ortaklığı yaşıyoruz. Biz bu ülkede Almanlarla tam 65 yıldır birlikte yaşıyoruz arkadaşlar. Artık o kadar çok ortak noktamız var ki. İşte ayranı, baklavayı, döneri bile artık bizimle ciddi ciddi paylaşmaya başladılar. Alman döneri, Türk döneri diye, değil mi? Ve şimdi tüm dünyanın önünde bu kardeşliğimizi bir kez daha ilan ettik. Çünkü dünya şu an iki ülkenin ortak kaderini konuşuyor. Neyden bahsediyoruz? Dünya Kupası'nda elenmemizden bahsediyoruz. Hem Türkiye hem Almanya Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı kaybetti ya. Hiç kaybedilemez denilen bir takıma karşı kaybettik ve iki takımımız da elendi. Buna kader birliği denmez de ne denir? Galiba yıllar geçtikçe birbirimize daha çok benziyoruz. İki kardeş üzüm üzüme baka baka yeşeriyor. Sevgili Almanlar, bu hüznü de birlikte yaşadık. Artık bir sonraki Dünya Kupası'nda hani böyle el ele değil ama hani en azından aynı turu geçerek devam edelim. Bu kadar ortak kadar biraz fazla olmaya başladı bakın. Daha iyi kaderlerde buluşmak üzere demek istiyorum. Alişan'dan bu şarkıyı hak ettik. Kadere bak kadere.

Göksel uzaktan dedi. Dünya Kupası devam ediyor. Türkiye'siz, Almanya'sız devam etse de yine de gözümüz bir yandan orada tabii ki de. Merak ediyoruz akıbetini. Ne olacak? Finalde kim kalacak diye gündemimiz bu. Dünya Kupası'nda elenen bazı ülkelerde neler yaşanmış ona bir baktım. Şimdi biz iki ülkemiz de elendi. Türkiye'miz, Almanya'mız elendi. Ne tepkiler geldi onları konuştuk. Şimdi bir diğer tarafa bakıyorum. Uruguay benim dikkatimi çekti. Uruguay'ın turnuvaya veda etmesinin ardından takım için planlanan özel uçuş iptal edilmiş. Futbolcular ülkelerine yürüyerek, ay pardon, bireysel imkanlarıyla dönmüşler. Ya o kadar da değil canım. Niye üstüne gittiniz adamların o kadar? Bir uçak bileti de alırdınız. Tamam, böyle business VIP almanıza gerek yok. Ekonomi sınıfından alın bari de çocuklar dönsün evine hani. Bu da biraz sert olmuş gibi geldi. Onun dışında Suudi Arabistan var. Suudi Arabistan'ın elenmesinden sonra da federasyon başkanı görevden ayrılmış mesela. Bir de kadınlar trip atar derlerdi. Güney Kore de öyle. Güney Kore'nin elenmesinin ardından da teknik direktör istifa etmiş. Bana ne, ben oynamıyorum diye. Biz de küçükken kaybettiğimiz oyunlarda giderdik evimize küsüp mesela. Onun gibi olmuş. Sonra İskoçya'nın elenmesinde de aynı şey. İskoçya elendi. Teknik direktör hemen görevini bıraktı. Yine küstüm oynamıyorumculuk. Çekya turnuvadan elendi. Erken veda etmişti. Ondan sonra yine teknik direktörü gitti. İstifa etti. Gördünüz mü hepsi? Hep kadınlara, kızlara da kız gibi oynama diye. Siz de trip atıp gidiyorsunuz başarısız olduğunuzda. Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Gündeme çok gelmişti, bilirsiniz, hatırlarsınız. Türkiye'de elenmenin ardından, Türkiye elendikten sonra herhangi bir idari ya da sportif sorumluluk tartışması gündeme gelmedi. Buna karşılık daha önce vaat edilen villaların teslim edileceği açıklandı ve futbolculara toplamda yaklaşık 16 milyon dolar tutarında prim dağıtıldığı duyuruldu. Biz de böyle bir koca yürekliyiz.

0: Maydoz keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Müjde! İTKAT yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lav taşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İTKAT bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. İTKAT, Stuttgart Stammheim'da.
2: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistoriusstraße 2a.
3: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

tatile gitmek isteyen parmak kaldırsın. Tüm parmakları havada gördüğüm bir anons oldu. Arkadaşlar, tatil sezonundayız. Türkiye tatiline çıkmadan önce bazı hazırlıklar yapmamız lazım. Bavul hazırlığı dışında da hazırlıklar lazım. Posta kutusu hazırlığı gibi. Şimdi Almanya'da bazı mektuplar posta kutunuza bırakıldığı anda size ulaşılmış sayılabiliyor. Bunu biliyoruz. Siz o sırada sahilde çay içiyor olsanız bile süre işlemeye devam ediyor. Trafik cezası gelebilir. Vergi dairesi, Finanzamt asla tatil mati dinlemiyor biliyorsunuz. Belge isteyebilir. Jobcenter ya da Ausländerbehörde sizden cevap bekliyor olabilir. Siz mektubu görmezseniz ben tatildeyim demek her zaman işe yaramıyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir de dolu posta kutusu başka bir mesaj da veriyor. Bu ev boş. Bu da hırsızların ya da dolandırıcıların dikkatini çekebilir. Sinsiler ne yapıyor biliyor musunuz? Posta kutularına bakıyorlar. Doluysa bu ev boş galiba deyip Allah göstermesin hırsızlık yapabiliyorlar. Evinize girebiliyorlar. O yüzden yola çıkmadan önce güvendiğiniz bir komşunuz, akrabanız ya da arkadaş kankitoşko bulun kendinize. Posta kutunuza arada bir baksın. Önemli bir şey varsa da size hemen haber versin. Yani tatil planınızı yaparken bu da planlarınızın içinde olsun. Zaten tecrübeli olanlar eminim ki vardır. Şu aralar tekrar dolandırıcılıklar, hırsızlıklar arttığı için buna ekstra dikkat etmekte fayda vardır. En azından birileri posta kutunuzun boş görünmesine sebep olsun da Allah göstermesin. Bir kaza bela gelmesin başınıza. Ama tabii ki o hazırlığı yapmak da çok tatlı değil mi? Çünkü neticede işin ucunda sonunda tatil var. Tatile gideceğiz.

0: Tatil öncesi dolandırıcılık, hırsızlık olmaması için dikkat edin demiştik. Bir dinleyicimiz diyor ki:
1: İyi yayınlar, kolay gelsin. Dolandırıcılar artık her yerde. Google'a ev kliması arattırdım. Ünlü bir firmanın reklam yüzüyle çıkıyorlar. Ama internet sitesine girdiğinde başka bir site.
0: Ya.
1: Yani ihtiyaca göre dolandırıcılık üretilmiş artık.
0: Aynen öyle. İhtiyacınız varsa hemen dolandırıcılar da orada. Valla az sinsi değiller. Bir dinleyicimiz de şöyle bir örnek vermiş.
2: Biliyor musunuz, benim üst caddede bir komşu izindeyken, Alman komşu izindeyken evini taşımışlar. Komşular da taşındığını düşünmüşler. Evini boşaltmışlar. Hırsızlar tabii ki. Adam izin dönüşü evinin boş olduğunu görünce polislere falan başvurmuş ama komşular da taşındığını düşünmüş.
0: Ay.
2: Şimdi benim yan taraftaki Alman komşu anahtarı sürekli bana verir giderken.
0: Evet.
2: Taşınmadığını söyler. Ben taşınmıyorum ha der. Anahtarı verir, izine gittiğini söyler.
0: Bak, önlemini alıyor. Almanlar özellikle bu konuda çok garantici olduğu için hemen komşularına verir. Bak, taşınmadım ha, haberin olsun. Evimden eşyalar eksilirse hırsız sorumludur. Göz kulak ol buralara diye anahtarını veriyorlar. Aman dikkat, umarım kimsenin başına gelmez. Önlemimizi alalım, tatilimizde kafamız rahat etsin.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hat sich Bundeskanzler Merz zuversichtlich über Fortschritte bei dem geplanten Reformpaket gezeigt. Der CDU-Vorsitzende sagte, Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und Investitionen sowie den privaten Konsum anzukurbeln.
2: Wir werden heute einige Zeit brauchen, um über die Themen zu sprechen, die wir gemeinsam für notwendig und für richtig halten. Es geht jetzt vor allem darum, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wieder zu stärken. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu wird es Vorschläge geben zum Rückbau der Bürokratie. Es wird weitere Vorschläge geben zur Modernisierung unseres Staatswesens, zur Digitalisierung. Und wir werden auch über das Thema Steuern und Arbeitsmarkt sprechen. Das Ganze ist ein Prozess, der ist gut vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen.
1: Merz erwartet die Vorstellung der Ergebnisse für morgen. Mit der heutigen Mittagserhöhung haben die Spritpreise die Marke von 2 Euro je Liter deutlich überschritten. Nach Angaben des ADAC kostet Super E10 im bundesweiten Durchschnitt jetzt 2,15 Euro pro Liter, Diesel 2,11 Euro.
3: Genau damit hatten viele Autofahrer gerechnet. Eine Überraschung war das also nicht. Und viele sind am späten Vormittag noch einmal schnell an die Zapfsäule gerollt. Zum Last-Minute-Tanken nach dem Motto, mitnehmen was geht. Auch der ADAC hatte einen Preisanstieg vorhergesagt und Tankstellenbetreiber kritisiert. Denn die hatten bereits gestern die Preise erhöht, als in vielen Tanks noch günstig versteuerter Kraftstoff war. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Das Auswärtige Amt hat seine Reisewarnung für Russland angesichts der verstärkten ukrainischen Drohnenangriffe massiv ausgeweitet. Gewarnt wird jetzt vor Reisen im ganzen Land. Bisher galt das nur für die an die Ukraine angrenzenden Gebiete. Begründet wird dieser Schritt damit, dass in ganz Russland mit erheblicher Gefährdung durch Drohnen bzw. Trümmerteilen von Drohnen zu rechnen sei. Der umstrittene Kommentar von Kanzler Merz zum WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft geht nach Angaben der Bundesregierung auf eine Kommunikationspanne zurück. Ein Sprecher erklärte, auf der Plattform X sei versehentlich ein für einen anderen Spielverlauf vorbereiteter Beitrag veröffentlicht worden. Merz sei über das Ausscheiden der Mannschaft enttäuscht.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Gündemde şu konuşuluyor Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci takvimini açıkladı. Özetle ne dedi?
5: Aslında şöyle söyleyelim, bir toplantı vardı. Bu toplantıya katılan bir milletvekilinin üzerinden yapılan bir haber bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. Tabii burada bir af olacak mı acaba düzenleme içerisinde? Bunun bir af olmayacağı söyleniyor ama silah bırakan feshedilmiş örgütün üyelerini kapsayacak çerçeve yasadan ilk aşamada yaklaşık 5000 örgüt üyesinin yararlanması planlanıyor.
4: Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'da, Türkiye'de tam da NATO zirvesinin öncesinde. Bu ziyaretin nedeni nedir? Neler yapıyorlar?
5: Zaten aslında Mesut, bu ziyaretler bu sebeple gerçekleşiyor. NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile Avrupa arasındaki bazı pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor ağırlıklı olarak. Ki Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas geldi. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos buradaydı. Yine AB'nin İçişleri ve Göç'ten sorumlu Komiseri Magnus Brunner de Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleşti ki burada Türkiye'nin aday ülke statüsünü hatırlatmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini küresel perspektiften ele alındığı ifade edildi yapılan açıklamada.
4: NATO zirvesi sadece bunları değil, başka şeyleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Özgür Özel'in Financial Times'a bir makale yazdığını biliyoruz. Özetle ne söylemiş?
5: Aslında özetle şunu söylüyor Özgür Özel, bu NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveyi güç gösterisi yapmak için kullanacağını yazdı. Türkiye'nin bölgesel olarak sahip olduğu stratejik gücün karanlık bir gerçeği örttüğünü ifade etti ve iç kırılganlığın siyasi sonuçları olduğunu ve Erdoğan'ın artık eskisi kadar popüler olmadığını ifade etti yazmış olduğu bu yazıda.
4: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzellikleriyle dolu şehrinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve su şişesi yanınızda iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Hanımlar beyler, Paydos Keyfimiz devam ediyor. En güzel şarkılarımızla ve gündeme dair her şeyle birlikte olacağız. Zeynep Bastık Misafir parçasıyla devam ediyoruz. Almanya'da değişen bazı kurallar, bazı düzen var. İşte düzenler var, kurallar, yeni kurallar nelermiş onlara bakacağız biraz sonra. Şimdi Zeynep Bastık Misafir diyor.
4: Değişemem sen gibi, bana verdi zarar.

0: Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de. Yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.

0: vergi kaçakları yakalanıyor. Ödünüz mü koptu? Yok yok, kopmamıştır. Almanya'da bir değişiklik daha var. Sadece nakit geçer. Nubatalung dönemi biraz artık zorlaşacak gibi görünüyor. Ben size söyleyeyim. Hükümet vergi kaçakçılığına karşı yeni yeni kurallar hazırlamış, paketlemiş. Özellikle restoranlarda, kafelerde ya da bazı küçük işletmelerde, spätilerde de gördüğümüz o Nubatalung, işte kart geçerli değil uygulaması artık daha çok kontrol edilecekmiş. Daha çok mercek altında olacakmış. Plan ne peki? Plan şu: İşletmeler müşteriye en az bir dijital ödeme seçeneği sunmak zorunda kalacak. Yani nakit tamamen kalkıyor değil, tamam. Cebinizdeki para yine geçerli olacak ama devlet diyor ki ben paranın nereye gittiğini görmek, bilmek istiyorum diyor. Her zaman olduğu gibi. Çünkü Almanya'nın her yıl milyarlarca euro vergi kaybı yaşadığı söyleniyormuş arkadaşlar. Hani kasada kartla ödeyebilir miyim dediğinizde evet diyecekler. Hatta mecbur kalacaklar. Bu mesela şey olabilir, kartla geçmiyorsa bile PayPal denen ödeme sistemiyle ya da Klarna ödeme sistemiyle de geçerli olabilecek artık bu ödemeler. Tabii küçük esnaf ne diyecek buna karşı, onu zaman gösterecek. Şu an bizi dinleyen dinleyicilerimizden küçük esnaf olan, sadece nakit ödeme kabul eden işletmeler varsa sizin düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Lütfen bana WhatsApp'ten gönderin gelsin.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
3: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

0: lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Bıkmadan, usanmadan dinlediğimiz ve hala listelerimizde en favori şarkılarımızdan biri olan bu şarkı. Ankara Ekos'tan Beni Al, şimdi sizlerle.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel programımızla Volkan'la devam ediyoruz. Köln stüdyomuzdan bağlanıyor spor redaktörümüz Volkan Ağır. Hoş geldin Volkan.
2: Hoş bulduk Esra. Merhabalar
1: şimdi
2: herkese.
1: Bazı söylentiler var, böyle ortalık karışmış Dünya Kupası ile alakalı. Son gelişmeler neler söz sende?
2: Ortalık karıştı, düzen bozuldu başka takımlarda. Hocalar istifa ediyor o düzen tekrar yerine gelsin diye. Son olarak Hollanda-Fas maçından ardından Hollanda elenince Ronald Koeman istifasını verdi, teknik direktör istifasını açıkladı. Zaten daha önce de gelmişti ve başarısız olmuştu. Bu başarısızlığın üzerine de görevde kalamadı. Hı hı. Ardından Ekvador'un hocası da Sebastian Bacasese, biliyorsunuz Almanya'yı yenmişlerdi ve gruptan bu şekilde çıkmışlardı. Ancak Meksika'ya 2-0 yenildikten sonra teşekkür etti ve görevinden istifa etti. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı, ki ülkesine iki sonraki Dünya Kupası'nı gelmesi konusunda büyük katkı veren bir insan. Hı hı. Bu tür başarıların da olmasına rağmen Dünya Kupası'nda grup aşamasında başarılı olamayınca o da istifa etti. Yani bir başarısızlık olunca istifa ediliyor. Bunu görüyoruz.
1: Burada aklıma şu ancak, geldi. Bölüyorum ama evet, buyur.
2: Ancak işte her yerde öyle değil. Aklına gelenler nedir?
1: İşte ben de onu soracaktım. Mesela Almanya'da elendi, Türkiye'de elendi. İkisi de kardeş kardeş dediler ki, bence Almanya şey dedi, Türkiye elendiyse ben de oynamam dedi, gurur yaptı. Türkiye kardeşinin yanında kaldığı için elendi, o da evine geri döndü. Ama onlardan herhangi bir istifa ya da bir düzen değişikliği bir şey var mı Almanya ya da Türkiye'de?
2: Ne Türkiye ne de Almanya'da şu anda böyle bir değişiklik var. Hatta biz görevimizdeyiz. Detaylı analizlerimizi yapacağız, derslerimizi çıkaracağız. Önümüzdeki turnuvalara daha iyi hazırlanacağız. Hmm. Minvalinde yaklaşılıyor. Ama ben Almanya'da daha güçlü bir şekilde kamuoyunun birkaç gün sonra biraz daha harekete geçip, özellikle medya ile birlikte Julian Nagelsmann'ın görevi değişikliğine gidileceğini düşünüyorum. O istifa etmeyebilir. Bazen hocalar der ki, biz istifa etmeyelim, onlar bizi göndersin. Tabii bunun maddi kısmı da önemli. İleride yakında böyle bir karar alınacağını düşünüyorum. Ha, Türkiye için dersen, Türkiye'de başarısızlık daha çok sanki değer görüyor gibi. Evet. Ve hani Türkiye'nin aldığı bütün futboldaki milli takım olarak aldığı başarıların yanında en büyük başarı bu Dünya Kupası'ndaki başarısızlıkmış gibi gösterildi. Çok övüldü bu başarısızlık. Alınan bir galibiyet bin galibiyete bedeldir vesaire dendi. Bu tür şeylerin duyulmasının ardından bile hem teknik direktörün hem de federasyonun başkanının görevden istifa etmesi gerekirdi ama istifa Türkiye'de önemli
1: Peki
2: bir kurum
1: bu
2: değil.
1: Peki bu böyle midir? Mesela maçlarda takım kaybettiği zaman teknik direktörden genelde istifa beklenir mi öyle hemen?
2: Yani bu hemen olan bir şeyden bahsetmeyebiliriz Türkiye'de. Çünkü 2023'ten beri Vincenzo, 2022'den beri belki de Vincenzo Montella görevde. Julian Nagelsmann uzun sürelerdir görevde. Geçen sefer katılınan Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkıldı. Neredeyse son 4 oynanıyordu Türkiye tarafından.
1: Hayır,
2: Almanya'da yapılan turnuvada. Bu bir başarıydı.
1: Türkiye özünde de şunu merak ediyorum. Futbol yani şey olarak, düzeni olarak, yani üslup olarak, bu Dünya Kupası'na özgü bir şey mi bu kadar istifa görmek? Yoksa zaten usul mü bu?
2: Usul budur diyebiliriz. Yani bir önceki turnuvada biraz başarılıysan ve sonraki turnuva Dünya Kupası'nda başarısızsan, güle güle derler sana. Ya da sen alırsın ceketini, gururlu bir şekilde benden bu kadar der gidersin.
1: Vay be, güzel özetledin o zaman. Biz de böyle ben de resmen futbol konuşur hale geldim Volkan sayende. İlginç bir şey.
2: Yani en son futbolu bilmiyorum diye konuşuyordun. Biz de sana bu konuda yardımcı olmak için her türlü emeği vermeye hazırız.
1: Çok teşekkür ederim. Bütün Metropol FM'e ben de teşekkür ediyorum şahsen. Sana da ayrıca. Peki o zaman Volkan,
2: ben
1: değerli dinleyicilerimiz
2: ederim.
1: Volkan'la önümüzdeki saatlerde de tekrar birlikte olacağız. Bir de bir maç bekliyoruz bir sonraki saatlerde. Hangi maçta, onu da söyleyelim.
2: Evet. Paydos tatilinin son saatine denk geliyor. 18'de İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi var.
1: O maçta da yine tekrar Volkan'la birlikte olacağız.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Milli takımımıza başarılar dileriz. Gazi.

0: Artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
2: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de Friedrichshafen açıklarında Bodensee üzerinde bugün öğle saatlerinde büyük bir su hortumu görüldü. Saat 13'ten kısa bir süre sonra oluşan su hortumu kıyıdan açıkça görülebildi. Doğa olayı bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Çıkan hortum kıyıdaki çok sayıda kişinin ilgisini çekerken restoran ve mağazalardaki vatandaşlar bu doğa olayını görmek için sahil şeridine akın etti. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenleme ile mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Almanya gündemine bir bakalım. Birlik partileri CDU, CSU ve SPD'nin üst düzey temsilcileri bugün reform paketi için bir araya geliyor. Koalisyon komitesindeki görüşmelerin belirleyici olabileceği belirtiliyor. Toplantıda küçük ve orta gelirli vatandaşlar için vergi indirimleri, iş piyasası reformları, emeklilik, sağlık ve bakım sistemi gibi önemli konular ele alınıyor. Koalisyon 1 Ocak 2027'den itibaren özellikle küçük ve orta gelirli kesimleri rahatlatmayı hedefliyor. Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Job Center'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Türkiye'ye tatile gittiniz, sonra döndünüz, bir baktınız ki sokağa arabanız yok. Arabanızı kim ne yaptı? Eyvah çalındı diye düşündüğünüz an aklınıza bu gelsin. Almanya'da başka bir ihtimal var. Aracınız çekilmiş olabilir. Çünkü siz tatildeyken park ettiğiniz sokağa geçici bir park yasağı getirilebilir. Mesela taşınma olur. Yol çalışması olur. Ağaç budanır. Sokakta etkinlik yapılır. Bir şey olur. Tabela kondu diyelim. Ve birkaç gün sonra aracınız daha önce doğru yere park etmiş olsanız bile çekilebilir. Sonra tatil dönüşü size güzel bir hoş geldin masrafı çıkabilir. Çekici parası, otopark ücreti, ekstra stres zaten her şeye bedel. O yüzden uzun tatile çıkmadan önce arabanızı mümkünse güvenli bir otoparka park edin. Ya da güvendiğiniz birine anahtarı verin, arada bir birkaç tur turlasın şehri. Şaka yapıyorum, turlasın diye değil tabii ki. Arada bir kontrol etsin. Tabela konmuş mu, yol çalışması var mı, arabanız iyi durumda mı, canı sıkılmış mı, bir iki kelam muhabbet etsin falan gitsin. Biliyorum erkekler seviyor arabasının orasına burasına bakmayı, biraz okşamayı, muhabbet etmeyi çok seviyor arabalarına. Yavrucağız ilgisiz kalmasın, arkadaşınıza verin biraz ilgilensin. Şimdi arabanız çok kıymetli biliyorum, onun da hor kullanılmasını istemezsiniz. Çekiciler bile bir de hiç dikkat etmiyor. Alıyor orasına burasına kemerini takıyor. Sallandıra sallandıra çekiyorlar. İnsan kıyamıyor yani, anlayabiliyorum sizi. O yüzden önleminizi alın. Arkadaşlarınızı, güvendiğiniz birine anahtarınızı verin. Tatildeyken biraz kontrol etsin. Bu şekilde önleminizi almayı unutmayın. O sırada ben kendime bir ehliyet, sonra bir araba almayı düşüneceğim. Bu araba anonsu ne çok yaptım ya. Herkes yazıyor bana, Esra git bir kendine araba al da ondan sonra bize bu anonsu yaparsın diye.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart merkez.
3: Müjde! İtekat yakında Stammheim'da. Burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. İtekat bald in Stammheim. Burger, Kumru, halbes Hähnchen, Spezial auf Lavasteingrill, Garlic Parmesan Wings und vieles mehr. Alles helal. İtekat, Stuttgart Stammheim da.
4: TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart. TÜV und Gutachten-Service. Sie finden uns zentral in Stuttgart-Ost beim Gaskessel. Kommen Sie Montag bis Samstag ohne Termin zu uns. Während Sie Ihren kostenlosen Kaffee trinken, erhalten Sie Ihre TÜV-Plakette. TÜV Rheinland FSP, Kfz-Prüfstelle Stuttgart-Ost. Von Pistorius Straße.

0: hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 49 30. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Tatile giderken arabanızı bir yere bıraktınız ve sonrasında orada bir yol çalışması başlatıldı ya da bir sebepten park yasağı getirildi. Sonradan konuldu bu. Siz tatile gittikten sonra. Ve sonra bir geldiniz ki arabanız yok. Arabanız çekici tarafından çekilmiş olabilir ve size masraf çıkabilir demiştik. Bunun üstüne bazı kafa karışıklığı olduğunu görüyorum şu anda sizlerden gelen mesajlarda. Bu konuyu hemen bir açıklık getirelim. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki o durumda ödemiyorsun, izinde olduğunu ispatladıktan sonra o ödemeyi yapmıyorsun demiş. Yalnız bu durumda ay öksürük tuttu, çok affedersiniz. Konuşamadım, öksürük tuttu. Bence biz bir şarkı dinleyelim. Ben sonra tekrar konuşmaya devam edeyim.

0: Evet, öksürük krizinden çıktığıma göre devam edebilirim konuşmaya. Çok affedersiniz, gerçekten bir anda insana öksürük tutuyor, ne yapacağını bilemiyor. Şimdi konumuza hemen geri dönelim. Tatile çıktık, arabamızı bir yere park ettik. Geri geldiğimizde eğer yol çalışması varsa, arabamız çekildiyse, bu çekilme masraflarını biz mi karşılıyoruz? Burada bir dinleyicimiz demiş ki, benim aynı şey başıma gelmişti ve ben o cezayı ben ödemedim dedi. Şimdi ben de onu araştırdım iyice, bu konuyu zaten biz de Metropol FM olarak bayağı bir araştırdık. Bu konuda istisnalar var. Şöyle bir istisna, mesela eğer sizden böyle bir durum varsa ve para istemedilerse, işte araba çekiş masraflarını sizden istemedilerse, o tatilde olduğunuzu kanıtladığınız için değil. Sebep şunlardan biri olabilir. Mesela tabela, o uyarı tabelası çok geç konulmuş olabilir. Çünkü erken, en az 3 gün önceden tabelanın konulması gerekiyor. Onun dışında tabela yanlış yere konulmuş olabilir. Ve bir diğer sebep, yasak doğru işaretlenmemiştir. O yasak var ya, park yasağı. O doğru bir şekilde işaretlenmemiş olabilir. Ve bir diğer sebep de çekme işlemi usule uygun yapılmamış olabilir. Bu durumda kişi masraflarını geri alabilir. Yani kısacası kural şu: arabanı bugün yasal park ettin diye orada haftalarca kalması garanti. O hakkın garanti değil. Sen tatildeyken bile geçici park yasağı getirilebilir, araban çekilebilir ve masraflardan kurtulman çok da kolay olmayabilir. Özellikle 3 tam gün önceden ilan edilmediyse park yasağı usulüne uygun olarak, sen itiraz ederek masraflarını geri alabilirsin. Ama diğer türlü, ya kabaca bakacaksak, siz yine de bir arkadaşınız kontrol etsin diye, işte 3 günde bir mesela, yasal süresi bu ya, 3 günde bir bir arkadaşınız, bir yakınınız, komşunuz tabela var mı yok mu diye kontrol edebilir. Siz de masraflardan kurtulabilirsiniz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Bleskin. Die Spritpreise sind mit dem Ende des Tankrabatts stark gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 etwa war am Morgen gut 13 Cent teurer als gestern zur gleichen Zeit. Bei Diesel fiel der Anstieg mit gut 15 Cent sogar noch stärker aus. Der befürchtete Rekordsprung zur Mittagszeit ist aber ausgeblieben.
3: Aktuell müssen sich die Autofahrer also erstmal wieder auf Preise über 2 Euro pro Liter einstellen. Geblieben ist auf jeden Fall die 12-Uhr-Regel, also nur eine Erhöhung pro Tag. Super E10 etwa kostete danach heute im Schnitt 2,15 Euro, Diesel 2,11 Euro. Dieser Sprung war noch halbwegs moderat. Allerdings hatten viele Tankstellen den Wegfall des Steuerrabatts wohl schon vorher eingepreist. Laut ADAC waren die Preise schon gestern ziemlich hoch, weil kaum noch gesenkt wurde. Und das, obwohl noch steuerlich günstiger Sprit in den Tanks war. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
2: Vor der Sitzung des Koalitionsausschusses hat sich Bundeskanzler Merz zuversichtlich über Fortschritte bei dem geplanten Reformpaket gezeigt. Der CDU-Chef sagte, Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und Investitionen sowie den privaten Konsum anzukurbeln.
4: Es geht jetzt vor allem darum, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wieder zu stärken. Wir müssen die Rahmenbedingungen verbessern. Dazu wird es Vorschläge geben zum Rückbau der Bürokratie. Es wird weitere Vorschläge geben zur Modernisierung unseres Staatswesens, zur Digitalisierung. Und wir werden auch über das Thema Steuern und Arbeitsmarkt sprechen. Das Ganze ist ein Prozess, der ist gut vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen.
2: Merz erwartet die Vorstellung der Ergebnisse für morgen. Erneuerbare Energien haben in Deutschland so viel Strom geliefert wie nie zuvor in einem ersten Halbjahr. Nach Hochrechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung deckten Windkraft, Solarenergie und andere erneuerbare Quellen 58% des Stromverbrauchs. Das sind knapp 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis zum gesetzlichen Ziel von 80% im Jahr 2030 ist es allerdings noch ein weiter Weg. Der umstrittene Kommentar von Kanzler Merz zum WM aus der deutschen Fußballnationalmannschaft geht nach Angaben der Bundesregierung auf eine Kommunikationspanne zurück. Ein Sprecher erklärte, auf der Plattform X sei versehentlich ein für einen anderen Spielverlauf vorbereiteter Beitrag veröffentlicht worden. Merz sei über das Ausscheiden der Mannschaft enttäuscht.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
6: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
5: Gündemde şu konuşuluyor Güçlü: Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci takvimini açıkladı. Özetle ne dedi?
6: Aslında şöyle söyleyelim, bir toplantı vardı. Bu toplantıya katılan bir milletvekilinin üzerinden yapılan bir haber bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. Tabii burada bir af olacak mı acaba düzenleme içerisinde? Bunun bir af olmayacağı söyleniyor ama silah bırakan feshedilmiş örgütün üyelerini kapsayacak çerçeve yasadan ilk aşamada yaklaşık 5000 örgüt üyesinin yararlanması planlanıyor.
5: Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'da, Türkiye'de. Tam da NATO zirvesinin öncesinde bu ziyaretin nedeni nedir? Neler yapıyorlar?
6: Zaten aslında Mesut, bu ziyaretler bu sebeple gerçekleşiyor. NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile Avrupa arasındaki bazı pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor ağırlıklı olarak. Ki Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas geldi. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos buradaydı. Yine AB'nin İçişleri ve Göç'ten sorumlu komiseri Magnus Brunner de Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleşti ki burada Türkiye'nin aday ülke statüsünü hatırlatmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini küresel perspektiften ele alındığı ifade edildi yapılan açıklamada.
5: NATO zirvesi sadece bunları değil, başka şeyleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Özgür Özel'in Financial Times'a bir makale yazdığını biliyoruz. Özetle ne söylemiş?
6: Aslında özetle şunu söylüyor Özgür Özel. Bu NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveyi güç gösterisi yapmak için kullanacağını yazdı. Türkiye'nin bölgesel olarak sahip olduğu stratejik gücün karanlık bir gerçeği örttüğünü ifade etti. Ve iç kırılganlığın siyasi sonuçları olduğunu ve Erdoğan'ın artık eskisi kadar popüler olmadığını ifade etti yazmış olduğu bu yazıda.
5: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzellikleriyle dolu şehrinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve su şişesi yanınızda iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Öz Yörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 115 euro 37 sent. Çeyrek altın ise 201 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Borsa Gold sunar. Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. 1 Temmuz Çarşamba günü Dünya Kupası'nda İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maç 18'de, yayıncı AR'de. 1 Temmuz Çarşamba günü Belçika ile Senegal karşılaşıyor. Maç saati 22, yayıncı AR'de. 2 Temmuz Perşembe sabaha karşı 02'de Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek'in maçı var. Karşılaşma 02'de başlıyor. Yayıncı Magenta. Herkese iyi seyirler.
0: Borsa Gold'un sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Altın sektörünün şampiyonu Borsa Gold, Dünya Kupası'nda milli takımlara başarılar diler. Altının adresi Borsa Gold, Stuttgart, Bad Cannstatt, Bahnhofstrasse 10.
3: Ben seni unutmam.
4: Ersay Üner'den muhteşem bir şarkı şimdi sizlerle. Haydos keyfimizde olacak gibi değil diyor.

0: değil.
1: Hepimizin ellerindeki telefonda olan bir uygulamaya bir değişiklik gelmiş. Yer kapmaca gibi şimdi kendimize isim kapacağız. WhatsApp, hepimizin kullandığı uygulama WhatsApp'e küçük ama bayağı önemli bir değişiklik geliyor. Artık herkesle telefon numaranızı paylaşmak zorunda kalmadan konuşabileceksiniz. WhatsApp kullanıcı adı sistemine geçmeye hazırlanıyor. Yani biri size ilk kez yazmak istiyorsa, bir işiniz düştüyse, yabancı biriyse ama o an lazımsa numaranız yerine sadece kullanıcı adınızı bilmesi yeterli olacak. Tabii WhatsApp'e kayıt olurken yine telefon numarası gerekecek. Yani kendinize yeni bir hesap açamayacaksınız. Telefon numaranız neyse o hesap sizin olacak. Ama sohbet başlatırken numaranız karşı tarafta görünmeyebilir. Bence bu özellikle gruplarda, ilanlarda ya da yeni tanıştığımız insanlarla iletişimde bayağı bir işe yarayabilir. Çünkü numara biraz özel bir şey. Herkese vermek istemeyebiliriz. Bir de isteyenler ekstra güvenlik için özel bir anahtar belirleyebilecekmiş. Yani herkes kafasına göre size ulaşamayacak. WhatsApp diyor ki tamam numaran sende kalsın. Herkese verme ama ben senin yine herkese iletişim kurmanı sağlayacağım. Merak etme demiş. Yine arkamızı kolluyor. Bu düşünsenize yani bir atıyorum çocuğunuz var. Çocuğunuzun aynı sınıfında olan veli grubu var mesela. Sınıf arkadaşlarının annesi babası ya da işte velileri sizin numaranızı bilmek zorunda değil. Ya da iş ilanları var. İş ilanlarına yazıyorsunuz WhatsApp'ten diyelim. Hepsi çat diye telefonunuzu alıyor. Onun için bu kullanıcı adınızı kullanarak iletişim kurabileceksiniz. Dört gözle bu uygulamayı bekliyoruz. Datenschutz diye diye bu noktalara geldik valla.
2: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
4: Neriman, seni Yeşilçam'da bekleyeceğim.
5: Bir cümleyle başlar bazen en güzel hikayeler. Şimdi o Yeşilçam ruhu, Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu'nda yeniden hayat buluyor. Açık büfe kahvaltı, baklava çeşitleri, yaş ve kuru pastalar, künefe ve katmer. Yeşilçam Pastane ve Kahvaltı Salonu açıldı. Martinstraße 11 Essingen.

hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Her bütçeye uygun paketler için hemen bizi arayın. 0711 248 4930. Hotel Am Charlottenplatz, Esslingen.

0: Metropol FM DE. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Kupası özel programımızla birlikteyiz. Spor redaktörümüz Volkan Ağır'la birlikteyiz. Hoş geldin Volkan.
3: Hoş bulduk Esra.
2: Şimdi Dünya Kupası gündemimiz tabii ki devam ediyor. Şimdi tribünlerde dikkat çeken bir konu var. Bir Japon taraftarla alakalı ilginç, çok hoşuma giden tatlı, komik bir konu vardı. Onunla başlayalım istersen.
3: Japon taraftarlar her Dünya Kupası'na damga vuruyor. Genelde turnuvada maç sonrası temiz bırakmalarıyla öne çıkıyorlar. Fotoğraflarıyla, videolarıyla. Ama bu taraftarımız ne yazık ki mağdur olmuş bir taraftar. Brezilya 1-0'dan 2-1 öne geçtikten sonra taraftarlar, Brezilyalı taraftarlar aralarında bulunan Japon taraftara bayraklarını sarıyorlar. Ya üzülme, çok eğlenelim diye aslında iyi niyetle yapıyorlar ama o sırada büyük bir acı çekiyor Japon taraftar ve ağlamak istiyor çıldırmış bir şekilde eğlendikleri için. Ve hani bir bırakın beni rahat şeklinde diye de bir isyanı var. Ama yani Brezilyalıları, birebir de birçok Brezilyalı arkadaşım var gerçekten. Hepsini tanıdığım için onların o sıcaklığını tahmin edebiliyorum, iyi niyetlerini. Ama bu başka bir yerde çok ağır sonuçlar doğurabilir. Brezilyalılar Dünya Kupası'nda onların rahatlığıyla bunu yapabildiler tabii ama Japon taraftarının düştüğü duruma hiç kimse düşmek istemez. Sonrasında da bir video yayınladı Japon taraftarı. Dedi ki yani niye beni rahat bırakmadınız? Bu bir psikolojik zulüm bir yandan. Ancak Dünya Kupası'nda bu tür talihli talihsiz birçok olayda yaşanabiliyor tribünlerde.
2: Evet, talihsizlik gibi görmedi video, bir de videolar öyle bir paylaşıldı ki sanki işte Japon taraftar da kendini bir yandan avutuluyor gibi hissediyordu. Çünkü battaniye sarar gibi bayrak sardılar adama.
3: Evet.
2: O kadar isyankar olduğunu düşünmemiştim. Peki başka neler var Dünya Kupası dünyasında?
3: Yani aslında her taraftarda şanslı değil. Bazı taraftarlar da kendi geçmişlerinde, kendi ülkelerinin geçmişlerinden önemli kişileri sembolize etmek için tribünde de giyimiyle, kuşamıyla bulunmak istiyor. Bunlardan biri de Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Bu Kongo'nun bir tabii özgürlüğüne kavuşturan lideri var. Tribünlerde elini kaldırıp onun o zaman özgürlüğe kavuştukları dönemin pozunu canlandırmak isteyen bir taraftar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri o taraftara giriş izni vermedi mesela, Kongolu taraftara, ve giremezsin dedi. Bazı taraftarlar da bu tür mağduriyetler yaşıyor.
2: Evet, şimdi önümüzde çok yakında yarım saat sonra bir maç başlayacak. Onu da tekrar hatırlatalım.
3: Tabii İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesi var. İngiltere bakalım Meksika'nın rakibi olabilecek mi? Bu Almanya ve benzer Hollanda gibi takımlar elendikten sonra İngiltere'nin kaderi ne olacak? Göreceğiz. Onlar da elenecek mi? Yoksa devam mı edecek?
2: Evet, maç saat 18'de başlayacak. Biz de yine çok önemli gelişmelerde Volkan'la tekrar burada canlı yayında sizlere aktarıyor olacağız. Teşekkür ediyoruz Volkan.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de Friedrichshafen açıklarında Bodensee üzerinde bugün öğle saatlerinde büyük bir su hortumu görüldü. Saat 13'ten kısa bir süre sonra oluşan su hortumu kıyıdan açıkça görülebildi. Doğa olayı bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Çıkan hortum kıyıdaki çok sayıda kişinin ilgisini çekerken restoran ve mağazalardaki vatandaşlar bu doğa olayını görmek için sahil şeridine akın etti. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenleme ile mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Almanya gündemine bir bakalım. Birlik partileri CDU-CSU ve SPD'nin üst düzey temsilcileri bugün reform paketi için bir araya geliyor. Koalisyon komitesindeki görüşmelerin belirleyici olabileceği belirtiliyor. Toplantıda küçük ve orta gelirli vatandaşlar için vergi indirimleri, iş piyasası reformları, emeklilik, sağlık ve bakım sistemi gibi önemli konular ele alınıyor. Koalisyon 1 Ocak 2027'den itibaren özellikle küçük ve orta gelirli kesimleri rahatlatmayı hedefliyor. Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Jobcenter'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz. Kıyamadığım ikimize diyor. Paydos keyfimiz devam ediyor. Şu anda saatlerimiz 17.38'i gösteriyor. Biraz sonra mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Yine harika bir paydos keyfimizin tadını birlikte çıkarıyoruz.

0: Ah bu güneş. Adana'dan daha sert bize çarpan bu güneş. Evet çok güzel, bir içimiz ısındı. O kuruyan, o soğuktan çatlayan iliklerimiz bir sıcak gördü. Ama cildimiz de bazen bu güzelliği ağır ödüyor. Şimdi arkadaşlar NAV'de cilt kanseri sebebiyle hastaneye yatanların sayısı son yıllarda ciddi şekilde artmış. Yani işte biz diyoruz ya, hava atıyoruz. Ay bronzlaştım, tatile gittim, kapkara oldum, çok güzel bronzlaştım diyoruz ya işte. Mesele o değil. Uzmanlar özellikle şunu söylüyor. Diyor ki cildinizdeki benler ve lekeleri arada bir kontrol edin. Rengi değişti mi, büyüdü mü, şekli tuhaflaştı mı, kenarları düzensiz mi oldu diye vücudumuzdaki benleri iyice kontrol edin diyorlar. Eğer böyle bir şey fark ederseniz de işte geçer herhalde. Bendir bu, büyür deyip beklemeyin. Aile doktorunuza ya da cilt doktoruna haut atsa gösterin diyorlar. Bir de 35 yaş üstü olanlar için cilt kanseri taraması imkanı da var. Böyle bir imkan var. Bundan faydalanabilirsiniz. Ama birçok kişi buna rağmen bunu yaptırmıyor. Kısacası güneşten tamam kaçmayacağız. Güneş geldi diye kendimizi evlere de sıkıştırmayacağız. Ama hafife de almamak lazım bu sert güneşleri. Krem sürmek çok basit bir şey. Kreminizi sürün. Ondan sonra dışarıya çıkabilirsiniz. Gölgede kalabilirsiniz. Arada bir cildimize bakıp İşte küçük şeyler gibi görünse de bu tuhaf belirtileri hemen doktorunuza gösterin ve gerçekten hayat kurtarabiliyor. Cilt kanserini hafife almamak lazım. Cildimize iyi bakalım, sağlığımız yerinde kalsın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
3: Müjde! İTKT yakın.

0: Stammheim'da burger, kumru, lavtaşında enfes tavuk, garlic parmesan wings ve daha fazlası. Üstelik hepsi helal. Itekatz bald in Stammheim. Burger, kumru, halbes Hähnchen spezial auf Lavasteingrill, garlic parmesan wings und vieles mehr. Alles helal. Itekatz, Stuttgart Stammheim'da.
1: Stuttgart merkezde tek kuyumcu, tek adres var. Eliza Gold, nefes kesen pırlanta yüzükler ve özel tasarım koleksiyonlarla o evet anını unutulmaz kılın. Ayrıca kendi üretimimiz olan yüksek kaliteli altınlarla sadece takı değil, ömürlük yatırımlara sahip olun. Eliza Gold, Schulstraße 18, Stuttgart Merkez.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk var.
2: Manifest. Son zamanların en ses getiren projesi Manifest Kızları ve Ajda Pekkan'ımız, süperstarımız bir araya geldi, hileledi dedi. Öyle ki bazı sanatçılar, mesela en son Berkay, ünlü sanatçı Berkay konserinde bütün erkek arkadaşlarıyla bir araya geldi, bu şarkıyı söyledi erkek grubu diye. Bu kız grubuna böyle bir saygı çerçevesinde bir dokundurma yaptılar. Çok tatlıydı. Herkes bu şarkıyı söyleyip dans ediyor arkadaşlar. Benden söylemesi, biz de sesi açalım. Benim.

Bunu her söylediğimde insanlar diyor ki aa Esra yine konuşmaya başladı. Öyle bir imza oldu. Arkadaşlar paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi Almanya'da neler oluyor neler bitiyor bununla devam ediyoruz. Bir şey dikkatimi çekti. Bebek sesleri Almanya'da biraz azalmış gibi görünüyor. 2025 yılında doğum oranı neredeyse %30 azalmış. 30 yılın en düşük seviyesine gerilemiş. Yani Almanya'da aileler artık eskisi kadar çocuk sahibi olmuyor. Bunun birçok nedeni olabilir diyorlar tabii ki. Mesela hayat pahalı. Kiralar yüksek. Ve gelecek kaygısı var. Bir de insanlar önce işimi, evimi, düzenimi kurayım derken zaman geçiyor, gidiyor. Tabii nüfus azalınca konu sadece aile meselesi olmaktan da çıkıyor. Yarın okullarda daha az çocuk, iş yerlerinde daha az çalışan, bakım sisteminde daha fazla baskı olabilir. Tam da bu sebepten. Yani ben ama asıl sebebi biliyorum. Son zamanlarda hep böyle iklim kriziyle karşı karşıyayız. Özellikle yazları bunu hissediyoruz. Kışı da hissediyoruz ama yazın daha bir fena. Bu sıcaklar bastırıyor mesela. Bu sıcakta kim nasıl doğurabilsin arkadaşlar? Bence bu sebep oluyor. Bu sıcaklarda insanın kendini zor taşıyor. Bir de çocuk mu doğursun Allah aşkına? Bence bu yüzden. Bütün ülkeye klima yerleştirsek bence bu sorun da çözülür. Nüfusta da artış görürüz. Bak Esra demedi, Esra dedi dersiniz sonra.

Model grubu Türkiye'nin en sevilen rock gruplarından biri. Yıllar önce bir dağılmıştı bu grup. Bütün grup üyeleri farklı ülkelerde yaşamaya başlamıştı. Sonra küskünlükleri bitti. Tekrar bir araya geldiler. Yepyeni şarkılar üretmeye devam ediyorlar. Şimdi efsane bir şarkı. Sen ona aşıksın sizlerle.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Bleskin. Die Spitzen von Union und SPD beraten im Koalitionsausschuss über ein umfassendes Reformpaket. Im Mittelpunkt stehen unter anderem eine Reform der Einkommensteuer sowie Änderungen bei den Sozialsystemen und am Arbeitsmarkt. Kanzler Merz zeigte sich vor Beginn der Beratungen zuversichtlich. Ziel sei es, den privaten Konsum zu stärken und Investitionen der Wirtschaft anzukurbeln. Ergebnisse werden für morgen erwartet. Die Spritpreise sind mit dem Ende des Tankrabatts stark gestiegen. Superbenzin der Sorte E10 etwa war am Morgen gut 13 Cent teurer als gestern zur gleichen Zeit. Bei Diesel fiel der Anstieg mit gut 15 Cent sogar noch stärker aus. Der befürchtete Rekordsprung zur Mittagszeit ist aber ausgeblieben.
2: Aktuell müssen sich die Autofahrer also erstmal wieder auf Preise über 2 Euro pro Liter einstellen. Geblieben ist auf jeden Fall die 12-Uhr-Regel, also nur eine Erhöhung pro Tag. Super E10 etwa kostete danach heute im Schnitt 2,15 Euro, Diesel 2,11 Euro. Dieser Sprung war noch halbwegs moderat. Allerdings hatten viele Tankstellen den Wegfall des Steuerrabatts wohl schon vorher eingepreist. Laut ADAC waren die Preise schon gestern ziemlich hoch, weil kaum noch gesenkt wurde. Und das, obwohl noch steuerlich günstiger Sprit in den Tanks war. Thomas Brock, Nachrichtenredaktion.
1: Erneuerbare Energien haben in Deutschland so viel Strom geliefert wie nie zuvor in einem ersten Halbjahr. Nach Hochrechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft deckten Windkraft, Solarenergie und andere erneuerbare Quellen 58% des Stromverbrauchs.
3: Vor allem die Stromerzeugung aus Wind und Sonne hat im ersten Halbjahr kräftig zugelegt. Das lag vor allem wohl daran, dass einfach mehr Wind wehte als im ersten Halbjahr 2025. Und es regnete weniger. Das begünstigte die Stromerzeugung aus Sonnenenergie neben dem stetigen Ausbau von Photovoltaikanlagen. Aus Wasserkraft wurde dagegen im ersten Halbjahr etwas weniger Strom erzeugt. Das gesetzliche Ziel liegt allerdings noch ein Stück weit entfernt. Bis zum Jahr 2030 soll in Deutschland 80% des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammen. Onni Tochau, Berlin.
1: Etwa 30% der 25-Jährigen in Deutschland haben im vergangenen Jahr noch bei ihren Eltern gewohnt. Damit sei der Anteil etwas höher gewesen als in den Jahren davor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Söhne leben demnach deutlich länger zu Hause als Töchter. Bei den Männern waren 36% mit 25 Jahren noch nicht ausgezogen, bei den Frauen waren es nur 23%.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Türkiye'deki gelişmeleri paylaşmak üzere şimdi İstanbul'dan arkadaşımız Güçlü Mete'ye bağlanıyorum. Merhabalar Güçlü, iyi çalışmalar, iyi yayınlar.
5: Merhaba Mesut, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Gündemde şu konuşuluyor Güçlü. Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüm süreci takvimini açıkladı. Özetle ne dedi?
5: Aslında şöyle söyleyelim, bir toplantı vardı. Bu toplantıya katılan bir milletvekilinin üzerinden yapılan bir haber bu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu Sapanca'da düzenlenen AK Parti kampında terörsüz Türkiye olarak adlandırdığı çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasanın meclis yaz tatiline girmeden çıkarılacağına ilişkin net bir mesaj verdiği ortaya çıktı. Tabii burada bir af olacak mı acaba düzenleme içerisinde? Bunun bir af olmayacağı söyleniyor ama silah bırakan feshedilmiş örgütün üyelerini kapsayacak çerçeve yasadan ilk aşamada yaklaşık 5000 örgüt üyesinin yararlanması planlanıyor.
4: Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet Ankara'da, Türkiye'de tam da NATO zirvesinin öncesinde. Bu ziyaretin nedeni nedir? Neler yapıyorlar?
5: Zaten aslında Mesut, bu ziyaretler bu sebeple gerçekleşiyor. NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile Avrupa arasındaki bazı pürüzlerin giderilmesi hedefleniyor ağırlıklı olarak. Ki Avrupa Birliği'nden Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaya Kallas geldi. Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos buradaydı. Yine AB'nin İçişleri ve Göç'ten sorumlu Komiseri Magnus Brunner de Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler. Bir görüşme gerçekleşti ki burada Türkiye'nin aday ülke statüsünü hatırlatmak suretiyle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini küresel perspektiften ele alındığı ifade edildi yapılan açıklamada.
4: NATO zirvesi sadece bunları değil, başka şeyleri de beraberinde getiriyor. Örneğin Özgür Özel'in Financial Times'a bir makale yazdığını biliyoruz. Özetle ne söylemiş?
5: Aslında özetle şunu söylüyor Özgür Özel, bu NATO zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveyi güç gösterisi yapmak için kullanacağını yazdı. Türkiye'nin bölgesel olarak sahip olduğu stratejik gücün karanlık bir gerçeği örttüğünü ifade etti ve iç kırılganlığın siyasi sonuçları olduğunu ve Erdoğan'ın artık eskisi kadar popüler olmadığını ifade etti yazmış olduğu bu yazıda.
6: Paylaştığın bilgiler için teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.

0: Metropol FM Hava Durumu.
1: Stuttgart'ta güneyin güzellikleriyle dolu şehrinde bugün hava 23 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün, hafif bir hırka ve su şişesi yanınızda iyi olur. Hava durumu sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
2: Hadise ve Motive'den. Motive son zamanların en konuşulan, en başarılı rapçilerinden biri. Hadise ile Labirent parçasını piyasaya sürdükten sonra rekorlar kırmaya başladılar. Buyurunuz şimdi sizlerle.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 115 euro 37 sent. Çeyrek altın ise 201 euro 90 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 53 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Şu anda ekranlarımızda izlediğimiz, canlı olarak izlediğimiz maç Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere maçı ve az önce bir gol geldi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti İngiltere karşısında şu anda 1-0 önde. Spenka isimli oyuncu, Demokratik Kongo oyuncusu gol attı dakika 7'de. 7. dakikada gol attılar. Benim dikkatimi çeken şey bu Dünya Kupası'nda. Hep böyle ilk dakikalarda atılıyor goller. Normalde son dakika gollerine böyle çok aşinayızdır konuşuruz ama ilk dakika golleri her zaman psikolojik bir rahatsızlık yaratıyor karşı tarafta. Niyeyse bu Dünya Kupası'nda hep ilk dakika golleri geliyor. Ne zaman desem ki ben ya futbol izlemek çok sıkıcı. İşte o kadar 90 dakikada 1-2 tane gol atılıyor dedim. Bu Dünya Kupası'nda çok ilginç şeyler oldu. Ne zaman ekran karşısına otursam hiç sıkılmadan, henüz sıkılmaya gelemeden hemen gol atılıyor ve heyecanlanıyorum. Bu da benim heyecanım. Velhasıl kelam yine çok beklenmedik bir şekilde Demokratik Kongo İngiltere karşısında 1-0 önde. 7. dakikada Spenka'nın attığı golle maçımızı izlemeye devam ediyoruz. Ayrıca Metropol FM Instagram hesabında skor kralı yarışmamız devam ediyor. Siz de bol bol ödül kazanabilirsiniz. Maç skor tahminlerinizi Instagram'ımızdaki ilgili gönderinin altına yazmayı unutmayın. Çoktu.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lezzetin markası Trilya. Sirke, nar ve limon soslarını üreten güç Yayin Food. Trilya'yı marketinizden isteyin. Toptancınız Yayin Food Großmarkt Stuttgart.
2: Bellona Mobilya, Frankfurt ve Stuttgart mağazalarında muhteşem indirim günleri başladı. Nakit ödemelerde anında %15 indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıca birçok seçili üründe %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Evinizde şıklığı ve konforu bir arada yaşamak için hemen Bellona mağazalarını ziyaret edin.

Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Merhabalar beyler. Şimdi merhaba, ben Esra. Almanya'da artık yeni bir lüksümüz var. Serin bir oda bulmak. Arkadaşlar, son haftalarda sıcaklar artınca klima arayanların sayısı resmen patlamış. Eskiden Almanya'da klima biraz şey gibi görünüyordu. Gereksiz masraf gibi görülürdü. Yani yılda 3 gün sıcak olduğu için. Ama artık o 3 günse bile buna değer gibi görüyor insanlar. 40 dereceye yaklaşan sıcaklarda insanlar vantilatörlerle vedalaşıp klimaya bakmaya başladı. Hatta bazı yerlerde portatif klima ve vantilatör bulmak o kadar zordu ki kapı kapı vantilatör dilendik ya. Fazla vantilatörü olan var mı diye delirmeye başladık o sıcakta. Yani ikinci el sitelerden vantilatör bakarken oradan ilanlar gördüm. Ne ilanı biliyor musunuz? Vantilatör bulma ilanları. Bir vantilatör yazdım, bir sürü seçenek çıktı. Bir baktım, satmıyorlar. Satın almak istiyorlar. Ya Almanya yavaş yavaş şunu kabul ediyor gibi. Yaz artık eskisi gibi değil. Havalara güven olmaz gibi. Ya bunu yeni mi anladınız acaba siz? Havalara güvenin olmadığını bu Almanya'da yeni mi anladınız hakikaten? Eskiden Almanya'da klimaya ne gerek vardı diyorduk. Şimdi ise insanlar klima bulmaya çalışıyor. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Klimayı buldun diyelim. Yani zaten bitmediyse, tükenmediyse, hadi şanslısın buldun. O klimayı takacak kişi bulamıyorsun. O klimayı gelip evine takacak olan klimacıları, o görevlileri bulamıyorsun, uzmanları, ustaları bulamıyorsun. Evine klima alıp bu sıcaklarda, 40 derece sıcaklarda, evinin bir köşesinde klimacının gelip takılmasını bekleyen zavallı birçok kişi var. Bu ülkede diyorum, herkes mühendis oldu, herkes teknisyen oldu.

0: Metropol FM Aktüel Stuttgart.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de Friedrichshafen açıklarında Bodensee üzerinde bugün öğle saatlerinde büyük bir su hortumu görüldü. Saat 13'ten kısa bir süre sonra oluşan su hortumu kıyıdan açıkça görülebildi. Doğa olayı bir süre sonra kendiliğinden dağıldı. Çıkan hortum kıyıdaki çok sayıda kişinin ilgisini çekerken restoran ve mağazalardaki vatandaşlar bu doğa olayını görmek için sahil şeridine akın etti. Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg'de geçen yıl 17.400 kişi partner ve aile içi şiddetin mağduru oldu. Bu son 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar ise gerçek rakamların açıklanan verilerden çok daha yüksek olabileceğini belirtiyor. Faillerin durdurulması için elektronik ayak kelepçesi uygulaması eyalet genelinde genişletiliyor. Mahkeme kararıyla bu yöntem artık aile içi şiddet, partner şiddeti vakalarında da kullanılabilecek. Yeni düzenleme ile mağdurların daha iyi korunması hedefleniyor. Ve Mercedes-Benz'de maliyetleri düşürme çalışmaları devam ediyor. Şirketin çalışanlardan gelecekte aynı ücret karşılığında daha fazla çalışmalarını isteyebileceği belirtiliyor. Yönetim, ürün fiyatlarında rekabetçi kalabilmek adına maliyetlerin hızla azaltılması gerektiğini açıkladı. Almanya gündemine bir bakalım. Birlik partileri CDU-CSU ve SPD'nin üst düzey temsilcileri bugün reform paketi için bir araya geliyor. Koalisyon komitesindeki görüşmelerin belirleyici olabileceği belirtiliyor. Toplantıda küçük ve orta gelirli vatandaşlar için vergi indirimleri, iş piyasası reformları, emeklilik, sağlık ve bakım sistemi gibi önemli konular ele alınıyor. Koalisyon 1 Ocak 2027'den itibaren özellikle küçük ve orta gelirli kesimleri rahatlatmayı hedefliyor. Almanya'da bugün itibarıyla birçok yeni düzenleme yürürlüğe giriyor. Vatandaşlık parası Bürgergeld'in adı Grundsicherung olarak değiştirildi. Yardım miktarı aynı kalırken Job Center'le işbirliği yapmayanlara yönelik yaptırımlar sıkılaştırıldı. 17 centlik akaryakıt vergi indirimi sona ererken emekli maaşları %4,2 oranında artıyor. Avrupa Birliği özellikle Çin merkezli ucuz alışveriş platformlarından gelen küçük paketlere karşı yeni ücret uygulamasını başlatıyor. Şimdiye kadar 150 euro altındaki paketler gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Artık Temu ve Shein gibi platformlardan gelen gönderilerde her ürün kategorisi için 3 euro ek ücret alınacak. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Paydos keyfimize devam ediyoruz. Barış Manço 7'den 70'e herkese hitap eden muhteşem bir sanatçımız. Her zaman onun şarkılarıyla yaşatmaya, o karakteriyle yaşatmaya devam ediyoruz. Alla beni, pulla beni diyor. Bu şarkıda da öyle bir şey anlatıyor ki aslında hani kadınlar hani çok şey istiyormuş ya, hep öyle denir ya, bir türlü işte yaranamıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, yine yaranamıyorum diyoruz ya. İşte kız diyor ki ya diyor beni hani beni bir kez öp bana yeter diyor. Oradan Barış Manço giriyor, diyor ki dağlar taşlar her şey senin olsun diyor. Ya kız öyle bir şey istemiyor ki, küçücük bir şey istedi kız ya. Dağları taşları istemiyor bu kız, sonra neden yetinemedim oluyor.

Beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ne öğrendim? Amerika'da çocuklar için, Amerika'daki çocuklar için bir ürünü yasaklamışlar. Bu Kinder sürpriz yumurtalar var ya, işte onları yasaklamışlar. Neden? Bu Kinder sürpriz yumurtaları çocuklar ağzının içine bütün olarak sokmaya çalışıyormuş. Hani oyun olsun diye ya da bir anda o çikolatanın hepsini yemek için falan. Bir şekilde ağzına çocuklar bu koca yumurtayı sokunca da geri çıkaramıyorlarmış. Çok tehlikeli bir pozisyon aslında. Bu yüzden de işte güvenlik için o çikolataları daha ince yapmışlar. Mesela ağzının içine girince tamamen kırılsın bir an önce ve kolayca çıkabilsin diye. Ama o da yetmemiş. Bazı çocuklar yine yapmaya devam ettiği için çok tehlikeli sağlık problemleri yaşamışlar. Bu yüzden de Amerika'da Kinder sürpriz yumurtalar yasaklanmış. Yasak, bildiğiniz yasak. Burayı düşünüyorum. Eğer burada öyle bir şey olsaydı. Ya bunu Almanya daha önce nasıl düşünemedi? Madem çocuklar için böyle tehlike arz ediyor. Böyle bir şey var. Bunu niye Almanya daha önce düşünemez diye düşündüm. Araştırdım, baktım. Almanya'da tek bir çocuk bile böyle bir sorun yaşamamış. Bu ülkenin çocuklarının bu kadar farklı olması çok enteresan değil mi? Niye Amerika'daki çocuk komple ağzına sokmaya çalışır o yumurtayı da başka bir ülkedeki çocuk bunu hiç denemez? Çok çok enteresan. Bu da ya eğitimle alakalı mı? Ya da Almanya'daki çocuklar bile mi çok garantici? Ne kadar ilginç. Bir, ya çocuklar için üretilen bir çikolatanın çocuklar için fiziksel olarak nasıl tehlikeli olduğunu anlatıyor bu. Çok enteresan. Yine de biz çocuklarımızı buradan uyaralım. Bu Kinder sürpriz yumurtaları alıp ağzınıza komple atmayın çocuklar. Sonra sorun çıkabilir. Güzelce kırıp böyle çıtır çıtır yiyin çikolatanızı, mis gibi.

Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz

0: Ekin uzunlar geliyorum yar dedi. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Enerjimizi yeniliyoruz. Akşam vakti oldu biliyorum. Bazılarınız çok yoruldunuz. Ama bizler sizin işiniz için buradayız. Sizlere enerji vermeye devam ediyoruz. Kısacık bir aradan sonra birlikte olmaya devam edeceğiz. Ajda Pekkan, Rabia Tunç Bilek, Rock Around the Orient hepsi önümüzdeki saatlerde sizler için çalıyor olacak. Tam da burada Paydos keyfinde hiçbir yere ayrılmayın.
1: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Arkadaşlar çok tam bize yakışacak ve çok bizi anlatan bir haber gördüm. Horon oyununu hepimiz hayatımızda belki bir defa denemişizdir oynamayı ya da bir yerlerde denk gelmişizdir horon oynanmasına. Öyle bir oyun ki, öyle bir halk oyunumuz ki her an her yerde bu halk oyunumuz ortaya çıkabilir. Şimdi İstanbul'da 5000 kişi aynı anda horon oynamış arkadaşlar. Bakın 5000 kişi. 5000 kişi yan yana geliyor ve horon oynuyor. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenmiş bir rekor denemesi bu. 5000 kostümlü folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişler. O Guinness Rekorlar Kitabı'nda bize ait olan öyle renkli şeyler var ki. Bir de şöyle bir şey var. O 5000 kişinin 5000'ini nasıl ikna ettiniz? Arkadaşlar hadi gelin bir rekor denemesi yapalım dediniz ve o 5000 kişiyi şak diye toplayabildiniz ve kostümleriyle horon oynatabildiniz. Size helal olsun. Asıl budur başarı yani. 5000 kişinin buna ikna olup gelmesi ve o horonu oynamaları. Eminim ki bunu gururla yapmışlardır ve başarıya da ulaşmışlar. Acayip görüntüler var. Böyle 5000 kişi ip gibi dizilmişler. Böyle bir halka çember oluşturmuşlar. Birbirine içine geçen çember gibi. Hepsi muhteşem kostümlerini giymişler. Ve aynı anda horon oynamışlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na da ismimizi yazdırmışlar. Çok acayip bir motivasyon. 5000 kişinin aynı zamanda aynı yerde horon oynamak istemesi muhteşem bir hissiyat. Helal olsun. Sizin var ya, yapamayacağınız şey yok bu hayatta.

Rabia Tunç bile Kiara Çıplak şarkısını kendi tarzında yorumladı. Arkadaşlar şu anda Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Ekranlarda gördüğümüz canlı yayınlanan maçımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve İngiltere maçı. 1-0 Demokratik Kongo Cumhuriyeti önde. Ve hatta ilk yarı biterken Kongo 2-0 öne geçiyordu az kalsın dakika 43'te. Ama şu anda 1-0'lık skor var. İlk yarı bitmiş durumda. Bugün başka sürprizler yaşanacak mı bakalım, bir sonraki yarı nasıl olacak? Golü tekrar hatırlatalım. Spenga attı 7. dakikada. Şimdi başka sürprizler bizi bekliyor mu bu maçta? Onu söyleyelim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti 1-0 İngiltere karşısında. Önde şu anda, güncel olarak bu bilgiyi verebiliriz. Hala maç heyecanı devam ediyor. Aynı zamanda Metropol FM Instagram hesabımızda skor kralı yarışmalarımız devam ediyor. İlgili gönderiyi buluyorsunuz, altına maç skor tahmininizi yazıyorsunuz ve birbirinden özel ve güzel hediyeler kazanıyorsunuz. Instagram hesabımıza uğrayıp skor tahmininizi yazmayı unutmayın.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Tunga, benim de uzun yıllardır çok sevgili arkadaşım. Ve hemen belirteyim, okan.bayulgen@metropolfm.de'den bize ulaşabilir ve bu programda siz de yer alabilirsiniz. Ahmet, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
1: Evet, sevdim. Şimdi de mikrofon karşısında görüşüyoruz. Tabii ki Almanya'da yaşayanlar Ahmet Tunga'yı 25 yıldır yayınlanan Berlin Ses dergisinden çok iyi tanıyacaklardır. Israrla bu yayını sürdürüyor. Aynı zamanda sosyal medyada da yayına devam ediyor. Fakat basılı halini sürdürüyorsun. Neden?
2: İlk başta çok teşekkürler davetiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Berlin Ses dergisi 25 yıldır yayın yapıyor. Baskılı şeklinde niçin kalmasını istiyorum. Çünkü elimizde bir anı kalsın.
1: Evet.
2: İnsanlara baktığı zaman sırf fotoğrafları değil yazıyı da okusunlar ve ileride çocuklarına bak oğlum, bak kızım, ben burada yayınlanmıştım. Fotoğraflarımız var burada.
1: Kesinlikle.
2: Okan Bayülgen gelmişti Berlin'e zamanında.
1: Evet.
2: Bir şov yapmıştı.
1: Ve ben de bunları gördüm mesela. Evet. Bugün tekrar gördüm 2005'te yayınlanan fotoğrafları. Hakikaten bu Berlin Ses Dergisi Almanya'da yaşayan Türkler, buraya gelen sanatçılar için aslında bir aile albümü gibi.
2: Aile arşivi olmuş oluyor artık.
1: Evet, kesinlikle.
2: İnsanlar gittiği mekanlarda, gittiği etkinliklerde acaba ben de var mıyım diye sabırsızlıkla da bakıyorlar. Tabii ki sırf dergide baskı haline değil, bunu sosyal medyada da yayınlıyoruz. Farklı fotoğraflarla, evet, daha çok aktif şekilde.
1: Çok da değerli, çünkü telefonda saklanan fotoğraflar kaybolabiliyor. İnsanlar istemsizce silebiliyorlar ve yok oluyor gidiyor aslında. Çok söylenen bir şeydi dijital fotoğrafiye geçildiğinde. O zaman analog kullananlar dediler ki, özellikle laboratuvarlardan dediler ki, çocuklarınız çocukluk fotoğraflarını bir daha göremeyecekler. Hakikaten şu ya da bu şekilde bu fotoğraflar siliniyor. Ama senin dergi arşivin, Ses Berlin dergisi arşivi hep kalacak. Bir yerde kalacak, bir koltuğun altında kalacak, bir yıkıntının içinde kalacak, senelerdir açılmayan bir çekmecenin içinde kalacak.
2: İnsanlar
1: kalacak.
2: Bir markete gittiğinde orada Ses dergisini gördüğünde hem marketin alışverişini yapıyorlar hem de eve gidip dergimizi okumuş oluyorlar.
1: Evet, kesinlikle.
2: Sizin şovunuza geldiklerinde,
1: evet,
2: ben şovdan sonra dergiyi alayım, evde gidip inceleyeyim, bakalım neler var bu sayı içinde.
1: Evet, evet.
2: Dergimiz her ay çıkıyor.
1: Evet.
2: Yılda 11 defa yayın yapıyor. Bir müthiş ayımız istirahat olmuş oluyor yaz tatili nedeniyle.
1: Güzel.
2: Yani bunun yanı sıra tabii ki sırf arşiv olarak saklamamak lazım. Bunlar hepsi birer anı zaten.
1: Evet.
2: Homepage sayfamızda bütün birinci sayımızdan itibaren PDF'lerimiz kayıtlı. Hı-hı. Bütün etkinlikler orada. Teker teker tarih olarak hepsi orada kayıtlı vaziyette fotoğraflarla beraber.
1: Evet,
2: yani
1: ben,
2: arşivimiz çok geniş o şekilde. Evet.
1: Büyük bir aile olduğumuzun göstergesi gibi. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Tunga. Ahmet Tunga'yı tabii herkes tanıyor. Tanımayan yoktur herhalde.
2: Berlin'de birkaç insanlar tanıyor tabii ki.
1: Birkaç insan değil, çok fazla. Çok fazla.
2: Teşekkür ederim. Peki,
1: bir kere tabii ki biz sesle yayındayız ama Ahmet'i tanımayanlar varsa, Ahmet 49 yaşında, hiç 49 yaşını göstermeyen çok yakışıklı bir adam. Aynı zamanda 8 yaşında başladığı müzik çalışmalarını sürdürüyor. Türk Sanat Müziği ile ilgileniyor ve piyanist olarak ve koro solisti olarak çalışmalarına devam ediyor.
2: 8 yaşında müziğe başladım, bu çok doğrudur. Babam teşvik etti. O sayede müziğe başladım. Konservatuvarda piyano dersi, şam dersi, oda dersi aldım. Ve halen de devam ediyorum. İltifatınız için de çok teşekkür ederim. Koroda da yer alıyorum. Evet, asıl ama piyanistik olarak devam ediyorum. Koroda da arada bir solistlik de yapıyorum. Geçenlerde güzel. Konserde de solist
1: Peki,
2: olarak çıkmıştım.
1: İki tane çocuğun var, Allah bağışlasın. Biri 12, biri 17 yaşında.
2: Çok doğru.
1: Onlar nelerle ilgileniyorlar?
2: 12 yaşındaki oğlum ismi Ata. Tabii okula gidiyor, ilkokula. Hobileri de futbol oynamak ve gitar çalmak. Aynı müzisyenliğe devam.
1: Ay, baba gibi. Evet.
2: Baba gibi. Kızım 17 yaşında Elif. Şu anda lisenin son sınıfında. İşte üniversite hazırlıkları. Ehliyet hazırlıktan devam ediyor. Heyecan var tabii. Birkaç ay sonra 18'ine gireceği zaman.
1: Evet.
2: O da aynı şekilde 10 yıldan beri işte 7-8 yaşında başladı gitar dersine. Gitar çalıyordu.
1: Harika. Peki şunu bilmiyorum. Başkonsolosluğun danışmanlığı bu nasıl bir iş?
2: Başkonsolos Büyükelçinin genelde vergi danışmanlığı işlemlerini yapalım. Oradaki bulunan memur arkadaşlarımızın. Türkiye'den gelen arkadaşlarımıza emlak danışmanlığı yapıyorum. Yerler ayarlanıyor. İşte o ikamet ve konaklama yerleri. Ayrıca da işte oradaki arkadaşlarımızın mali işleriyle yardımcı oluyorum. Tüm oradaki bulunan memur arkadaşlarla.
1: Benim dikkatimi çeken, senin gibi girişimci insanlar, zeki insanlar birçok mesleği aynı anda icra ediyorlar Almanya'da. Şimdi sende bu danışmanlık işi var, müzisyenlik işi var. Bir yandan yayıncılık işi var. Bir yandan emlak danışmanlığı.
2: Şimdi asıl işim zaten
1: ediyor.
2: Benim mali müşavir,
1: vergi danışmanı. Şimdi mali müşavirlik de var. Yani bu aslında fazladan, yani yerinde duramama mı, enerji fazlalığı mı, yoksa bir yandan da yaşamını sürdürmek için, yoksa sadece mali müşavirlik yetmez mi hayatı idame ettirmek için?
2: Kesinlikle doğru. Mali müşavirlik benim asıl ekmek teknem. Zaten evet. O yeterli geliyor. Evet. Ama ben biraz çok hiperaktif olduğum için çocukluğumdan kaynanan bir şey bu.
1: Evet.
2: Dergi meselesine gelince, ben ilkokuldayken ilkokul dergileri çıkarttım. Almanca yayın yaptım. Ondan sonra burada çeşitli gazetelerde yayın yaptım. Orada fotoğraflar çektik, hobi fotoğrafçısı olarak. Tabii ki bunlar hepsi birer hobi. Ama hobimi de iş hayatına dökmek istedim.
1: Evet, ne güzel. Şimdi tekrar bu konunun üzerine durmak istiyorum ama bir sonraki bölüme geçelim.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Yeniden bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Ahmet Tunga. Bu çok işi bir arada yapmak. Çok çok disiplin bir arada. Çok çalışmak, disiplinler arası yaşamak. Bu disiplinleri birbirleriyle birleştirmek. Örneğin yayıncılıkla emlak danışmanlığı, mali danışmanlıkla spor ya da sanat, bütün bunlar aslında bu büyük bir sosyal çevre demek bir yandan da.
2: Hepsi birer farklı aktivite aslında. Evet. Hepsi, dalları çok değişik. Evet. Ama ben disiplini çok seviyorum. Burcumdan da belki alakalıdır. Başak Burcu'yum. Yani çok titizim her konuda ve yaptığım işi de düzgünce yapmak istiyorum.
1: Peki aslında tabii ki Almanya doğumlusun. Senin gibi doğan, burada büyüyen arkadaşların, Alman arkadaşların senin gibi bir hayat sürmezler değil mi?
2: Hayır, kesinlikle sürmüyorlar. Onlar bir işle meşgul, monoton hayat sürerler.
1: Peki Türklerde fazla olan ne?
2: Türklerimizin Berlin'de veyahut Almanya'da doğup büyüyenlerin aynı benim şekilde gibi enerjisi belki fazla geliyor ve farklı dallarda kendilerini ispatlamak istiyorlar bu durumda.
1: Yani yetinememek.
2: Yetinememek değil aslında bu.
1: Hani... Yani şöyle, daha doğrusu yani günün yetmemesi, bir işte yetinmemek. Belki de seninle beraber aynı ilkokula giden, lisede beraber okuduğum bir arkadaşın. Evet, işte hayat budur. İşte bir meslek. İşte şimdi de evlendim ve çocuklar ve böyle yaşlanacağım ve bir gün öleceğim diye düşünürken.
2: İlkokul arkadaşlarım var, Alman olanlar. Evet. Ben Alman okuluna zaten gittim. Evet. Almanya'da ve hep Almanlar vardı o dönemde. Evet. Büyüdüğüm semtte, çünkü hep Almanların olduğu yerde. Tabii hepsi şu anda benle yaşıt ve işe gidiyorlar, eve gidiyorlar. Nokta, bitiş. Başka bir sosyal faaliyet yok. Ben ise daha
1: peki,
2: çok...
1: Peki bir hayata mı sığamıyorsun? Öyle mi?
2: İşte dediğim gibi az önce çok hiperaktif olunca insanlarla kaynaşmayı seviyorum, sohbeti seviyorum. Yürüyüşü çok severim, ekiple beraber. Yani bunlarla faydalanıp insanlara bilgi vermek de istiyorum.
1: Peki bununla, şununla bir şöyle bir ilişkisini bulmaya çalışıyorum. Yani tabii ki hiçbir zaman kendini göçmen olarak görmezsin. Çünkü burada doğdun, burada büyüdün ama sonuçta Türksün. Farklısın. Hep bu farklılığında belki de gösterildi sana, ifade edildi değil mi? Yani illa ezmek için ırkçılıkla, şunla bunla değil ama hep baştan beri bildiğin bir şey mi bu? Yani evet, ben bu diğer çocuklardan farklıyım.
2: Evet, baştan beri bende belliydi bu zaten. Ama Berlin çok farklı bir şehir. Berlin duvarı misal halen aklımızda, genç dönemindeyken. Onu unutmuş değiliz. Kendim bir de futbol da oynuyorum. Hafta sonları kendi sahamızda oynadığımız zaman sorun olmuyor. Çünkü Batı Berlin'de oynamışız. Bazen Doğu Berlin'deki takımlarla oynadığımız zaman biliyoruz ki bizim yaş kategorimizde bir sıkıntı çıkabilir maçlarda. Evet evet. Halen insanların, o yaştaki kişilerin hala duvar daha beyninde kalıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Seni tanımayan varsa işte onlarla da belki şimdi bu
2: sizin sayenizde tekrar onlarla tanışmış
1: efendim,
2: oluyoruz.
1: Estağfurullah. Ahmet, bana bir Almanca kelime öğretir misin? Bana yararlı olabilecek ileride bir kavram ya da bir kelime.
2: Tabii ki olur. Hangi konuda olsun ilk başta?
1: Herhangi bir konuda. Benim için iyi olacağını düşündüğüm bir kelime.
2: Liebe Freunde, ich danke Ihnen sehr. Sevgili arkadaşlar, sizlere çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Peki, tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz
2: için. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ila 21 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Değerli arkadaşlar, Almanya yırtıcı futbolcu arıyoruz. Cart yapan futbolcu arıyoruz. Şu şekilde.
2: Sonra cart.
1: Efendi görünümlü yırtıcı adamlar arıyoruz. Cart ne diyenler?
2: Geceliğe yırtıldı.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar ve DJ Hakan'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2025 raporuna göre aşırılık yanlısı kişi potansiyeli şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Almanya'nın en büyük tehdidi aşırı sağ olarak tanımlandı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Sinan Selen, Berlin'de 2025 Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunu açıkladı. Raporda Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından şüpheli vaka olarak izlenen Almanya için alternatifi yani AfD partisi bünyesinde 28 bin potansiyel aşırı sağcı bulunduğu belirtilirken şiddet yanlısı aşırı sağcı ırkçı sayısının da 15.600'e yükseldiği kaydedildi.
2: Ja, in unser Bericht mit einem Verdachtsfall zu tun. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir es bei der AfD mit einer extremistischen Partei zu tun haben. Und das Ziel ist natürlich auch genau, diese Partei und ihre Personen genau zu betrachten, die handelnden Personen genau zu betrachten, auch die Aktivitäten. Es gibt im Verfassungsschutzbericht auch einen leichten Hinweis darauf, wie sich beispielsweise im Bereich des rechtsextremistischen Personenpotenzials auch AfD-Mitglieder befinden. Diese Gruppe ist deutlich ansteigend, hier zu identifizieren. Und das gibt so einen Eindruck daraus, wie auch eine mögliche Entwicklung dieser Partei zu sehen ist.
1: Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Raporda gözlem altındaki gençlerin bir bölümünde belirgin bir şiddet eğilimi tespit edildiği belirtiliyor.
2: Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man natürlich immer davon ausgehen, dass der rechtsextremistische Bereich die stärkste Bedrohung gerade ist. Das entbindet aber nicht davon, die anderen Extremismusbereiche ganz genauso im Blick zu haben.
1: Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın izlediği gruplardan biri de Letzte Verteidigungswelle. Grubun sığınmacı yurtlarına ve sol görüşlü kuruluşlara yönelik kundaklama ve fiziki saldırılarla demokratik sistemi çökertmeyi hedeflediği belirtiliyor.
2: Die Folien, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, die verdeutlichen die Gefahr des Rechtsextremismus, des Linksextremismus, des Extremismus insgesamt. Wir haben ein wachsendes Personenpotenzial im extremistischen Bereich, was dabei besonders auch bedrohlich ist, dass sich diese Szene ständig verjüngt, stärker vernetzt und aktionsorientierter ist. Wir sehen die gewaltbereiten Delikte, die auch damit verbunden dann ständig steigen. Das ist eine Herausforderung der Zeit, dass diese Täter auch immer jünger werden, Kinder teilweise als Täter auffällig werden und Straftaten dort steigen.
1: Anayasayı Koruma Teşkilatı, Verfassungsschutz, AfD içindeki aşırı sağcı kişi sayısının arttığını değerlendiriyor. Sachsen-Anhalt'ta AfD'nin Eylül ayında yapılacak eyalet seçimlerinden sonra hükümeti kurma ihtimali Almanya'da güvenlik tartışmalarını arttırdı. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı aşırı sağ çevrelerde gençlerin ve bazı durumlarda reşit olmayanların giderek daha fazla radikalleştiğine dikkat çekiyor. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dayı Restoran, farkı hisset. Bizi Instagram'dan takip et. Dayı Restoran.
1: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Metropol FM.

Onu dinlendiren bir lezzet yolculuğu için Dahi Restoran Ludwigsburg'da kapılarını açtı. Kısa süre önce başlayan bu mistik mekanda her lokmada bir hikaye bulacaksın. Bizi keşfet, ruhunu doyur. Dahi Restoran, farkı hisset. Schwebedingerstraße 106, Ludwigsburg.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Instagram'dan takip et. Dayı Restoran.
1: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?
2: Kontak savaşırım.

0: Ho, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, seni beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz, 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: skoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu perşembe günkü İspanya-Avusturya maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: Rekoru bil, hediyeleri kap. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş'le Dünya Kupası'nın skor kralı sen ol. Dünya Kupası'ndaki maç skorlarını tahmin et, Instagram'daki gönderiye yaz 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketi ve orijinal Dünya Kupası forması kazanma şansı yakala. Her doğru tahmin 21 Temmuz'daki büyük çekilişte şansını artıracak. Final çekilişinde bir kişi 2026 Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak.
1: Bu cumartesi günkü Fransa-Paraguay maç skorunu tahmin et, Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan.
0: Metropol FM skor kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze. Yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi konumuz ekonomi. Ekonomide kanayan bir yaraya parmak basacağız. Çünkü Almanya'da sanayide ayda 15 bin iş kaybı yaşanıyor. İş gücü piyasasında zayıf seyirde devam ediyor. Haziran verileri özellikle imalat sanayindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles'e göre sanayide son 12 ayda 174 bin iş kaybı yaşandı. Bu da ayda ortalama yaklaşık 15 bin istihdamın kaybolması anlamına geliyor. Nahles, Nürnberg'te açıkladığı verilerde sanayinin ticaret sektörüyle birlikte iş gücü piyasasının

0: Kısa çalışma başvurularının 3'te 2'si de imalat sanayinden geliyor. Sanayi işlerinin genellikle daha yüksek ücretli olması işsizlik ödeneği ödemeleri nedeniyle kurumun mali yükünü de artırıyor. Haziran ayında toplam işsiz sayısı ise Mayıs'a göre 15 bin azaldı. İşsiz sayısı yaklaşık 3 milyon oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan düşerek %6,2 oldu. Ancak tablo tamamen olumlu sayılmaz. Çünkü işsiz sayısı geçen yılın Haziran'ına göre hala 22 bin daha yüksek. Federal İş Ajansı verilerine göre işsizlik ödeneği alanların sayısı geçen yıla göre 90 bin arttı. Buna karşılık Bürgergeld ya da yeni adıyla temel güvence parası alanların sayısı 104 bin azaldı. Çünkü sığınmacılar ve Ukrayna'dan gelenler daha fazla iş buldu. Öte yandan Federal İş Ajansı'nın bütçe açığının 8 milyar euroya hatta bunun da üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor. Alman Sendikalar Birliği DGB ise artan işsizlik döneminde iş idaresinin tasarrufa gitmemesi gerektiğini belirtiyor. Kısaca Alman ekonomisinde stres sürüyor. Değerli dinleyenler, hayatımızı yakından ilgilendiren konulara ayna tutmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM'de özel dosyayı dinlediniz.

geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.